0: yağmam iki buçuk.
1: Oh be. Kendimize geldik.
2: Getirdin mi kendinizi?
1: Ya Karadeniz enerjisiyle Allah herkese nasip etsin.
2: Abi evet ya, muhteşem işte.
3: Selim abi, ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Vallahi
2: çok teşekkür ederim.
3: Müthiş bir enerji, müthiş bir his.
2: Sağ ol. Ama böyle hani överek olmuyor. O yüzden lütfen sizden de bir eser dinleyebilir miyim? Sen mi okursun yoksa?
3: Sıramı salsam...
2: Ama beraber okuma sözüyle.
3: Tamam, söz. Beraber tamam. Düet yapacağız hatta.
2: O zaman izin veriyorum.
4: Tamam. Seni daha salmıyoruz abi.
2: Tamam o zaman. Ne dinliyorsun senden?
4: Bir tane ben söyleyeyim. Aynen, aslında Fatih abinin de Haluk Levent'le çalıştığı zamanlardan çok da güzel aranjesini yaptığı bir şarkı söyleyeceğiz.
2: Vay vay vay, çok iyi.
4: Sözü ve bestesi Feridun Hürel'e ait olan. Sevenler ağlarmış diyelim. İnşallah ağlamazlar tabii.
2: İnşallah.

0: Evet Göktuğcuğum, valla Selim'in enerjisi sana da
1: Bana da
0: sirayet etti.
1: sirayet
0: He?
1: etti.
2: Vallahi ben iyi geldim demek ki size.
0: Evet hocam.
2: Evet. Sen de sıranı savdın. Şimdi sıra sende ve bende. Sen
3: Beraberiz.
2: demiştim biliyorsun.
3: Beraberiz. Söz
2: Beraberiz.
3: verdik. Sözümüzü tutalım.
2: Beraberiz.
3: Beraberiz. Abi kalemine sağlık bu arada.
2: Valla hakikaten nasıl bir düzenleme olmuş
3: Bambaşka bir
2: o
3: şey
2: ya.
3: duyduk.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki orijinallerin yerini hiçbir şey tutmaz ama bizler de zaman içerisinde bazı farklılıklar yapmaya çalışıyoruz.
2: Çok güzel. Eline
1: güzel,
2: sağlık. Eline sağlık.
1: Şarkı.
0: Teşekkür
1: gerçekten.
0: Ederiz.
2: Tansiyonu daha da güçlendirmişsin hakikaten.
0: Şöyle obuzlar da dik duruyorken sende.
2: Yavrum çok güzel. En az benim kadar aranje yapmışsın. Berhudar ol yavrum. Sevgili gönül dostlarım ve müzisyen kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız yavrum. Sen de özellikle çok güzel. Senkopların muhteşem yavrum. Berhudar. Anlaşıldığı üzere sevgili
0: Orhan
2: gönül dostumla beraber inşallah çok eskilerde yapmıştım bu eseri. 70'lerde yaptığım bir eser vardı. Bu eseri seninle birlikte okuyabilir miyiz yavrum?
3: Hay hay.
2: Bravo. Zaten okuyamam deseydim berhudar olma diyecektim sana yavrum. O yüzden yavrum sen de berhudar ol. Sevgili ekran başındaki gönül dostlarımız, sizler için de okuyoruz. Daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için kaderimin oyunu.
1: Bravo. Bu da bir ters köşe
3: oldu. Ters köşe oldu. Bravo.
0: O zaman hocam bir bağlamayı da alalım şöyle bir. Hadi bakalım.
2: Hadi arkadaşlar. Bakalım.
3: Orhan Baba'ya da
2: tabii selamlar, selam sevgiler. Bizim. Uzun ömürler diliyoruz ona da sağlıkla.

0: Layık olabildik mi efendim?
1: Fazlasıyla, fazlasıyla. Efsane okudun valla. Nasıl güzel nameler, o güzel vibrasyonlar.
0: İnşallah.
2: Şahane bir diyetti.
1: Evet, bu çok arada, güzel de çaldık. İyi oldu.
2: İyi ki geldin. İyi ki bugün bizlerle beraber müzik yaptın. Müziğini, enerjini, her şeyini bizle paylaştığın için.
1: Eksik olmayın.
2: Sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum esas beni ağırladığınız için ve eşlik ettiğiniz için. Çok hakikaten keyifli bir program. Bu tarz programların ülkemizin ya özellikle çok ihtiyacı var bu tarz programlara. Bir renk ve soluk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Evet, sevgili TRT Müzik izleyicileri, harika bir insanı, müthiş bir müzik adamını ağırladık. Enerjisiyle de bizlere de ilham oldu. Sevgili Selim Bölükbaşı'ya çok teşekkür ediyoruz ve haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programında görüşmek üzere.
3: Hoşça kalın.
0: Kendinize iyi bakın.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, Erzurum'dan, Doğu'nun sınır taşı Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğu'dan Sesler programımıza, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün türkülere sesiyle yıllardır hayat vermiş, kendine has üslubuyla, icra şekliyle, efendime söyleyeyim, türküler için güzel bir emektar olmuş bir kardeşimi, bir dostumu, arkadaşımı ağırlıyoruz bugün bu konu stüdyomuzda. Efendim, alkışlarınız Ankara Devlet Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Nilgün Kızılcı için olsun efendim.

0: Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sefa geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdin. Çok da güzel türküler getirdin.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Birlikte seslendireceğiz.
0: Yerimize geçelim.
1: Teşekkür ediyorum. Yola
0: revan olalım. Alkışlarınız efendim. Evet Nilgün, programa masa görüşemeyeceğiz.
1: Evet öyle, vallahi çok özlemişim seni.
0: Eskiden bir şekilde programlarda denk geliyorduk. Birlikte hiç olmazsa türkü okuyorduk, ediyorduk ama hiç olmazsa vesile
1: uzunca
0: oldu.
1: Uzunca bir süredir evet beraber bir şey yapmadık.
0: Nasılsın? Keyif
1: çok
0: saat nasıl?
1: Yoğunuz, iyi, sağlıklıyız
0: hani
1: çok şükür.
0: Biz efendim sohbet edemedik, biraz ulaşımları problemli oldu.
1: Problemli oldu biraz gelişimiz evet.
0: Dolayısıyla o yüzden hal hatır sorma işi şimdiye kaldı. Her şey yolunda mı?
1: Çok şükür. Hamdolsun çok
0: Kültür
1: iyiyiz.
0: Kültür Bakanlığı'nda konserler devam ediyor.
1: Çok yoğunuz. Biz de çok çalışıyoruz gerçekten. Yoğunuz. Programlarımız devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı konserlerimiz devam ediyor. Ama keyifli. Allah sağlık versin.
0: Amin.
1: Güzel olsun. Keyifli konserlerle halkımızla buluşalım.
0: Çok güzel. Nefeslendin mi?
1: Nefeslendim.
0: Tamam. Bergüzar alalım mı arkadaşlar? Alkışlarınız efendim. Bilgin Kızılcı için.

0: Teşekkürler. Özlemişim sesini ya.
1: Vallahi ben de türkü söylemeyi özlemişim böyle güzel bir orkestrayla.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok arkadaşlar, güzel bir emek var programda. Bir kere onu söylemek istiyorum.
0: Evet, aşk var. Evet. Rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Her zaman aşk ile
1: çok
0: derdi.
1: Çok keyifli. Aynı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ruhunuza sağlık.
0: Arkadaşlarımız o türkülere, efendime söyleyeyim, yürekleriyle, gönülleriyle ses oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış istirham edeyim efendim. Devlet Korosu'nda kaç yıl oldun Nihil?
1: 25. yılını çalışıyorum.
0: Ankara'da mı başladın? Cahilim.
1: Yok, Sivas. Sivas sanırım. Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda. Benim biraz üniversitede okurken bir ses yarışması. Yerel bir televizyonun. Orada bir birincilik.
0: Oo, ne güzel.
1: Ondan hangi sonra yıl? 2000 sanırım. 2000 olabilir. Ondan sonra Devlet Korosu'nun sınavları.
0: Sivas'ta
1: 2002.
0: Kaç yıl çalıştın?
1: 7 yıl çalıştım. Ha. Sonra Ankara'ya tayinle geldim.
0: Celal Hoca zamanında değil mi?
1: Celal Hoca ile çalıştım.
0: Zamanında. Evet.
1: Buradan güzel sevgiler, saygılar
0: sevgiler,
1: hocama.
0: Hürmetler olsun. Çok
1: değerli bir müzisyen,
0: bir
1: değerli bir
0: bağlama,
1: şef.
0: Üstad, değerli evet. Bir şef. Selam, hürmetler olsun.
1: Buradan selam, selam olsun. Evet.
0: Büyüğümüze. Sonra Ankara.
1: Ankara. 2007'den
0: ben
1: beri de.
0: Ben sanki İzmir'de de bir dönem çalışmışsın veya orada başlamışsın gibi hatırlıyordum ya, dedim ya, çok özür dilerim.
1: İzmir'de doğup büyüdüm. Orada da Atınç Emnalar'ın kızıyla aynı okuldaydım
0: Allah
1: ben.
0: Rahmet eylesin,
1: konservatuvar dekanı, Allah rahmet eylesin. Atınç Hoca'yla ve Ali Çakar'la yolum kesişti.
0: Ali'nin kulakları çınlasın.
1: Ali abime de çok selamlar burada. Öyle başlayan bir yolculuk yani. Evet. Ama mühendislik okudum.
0: Ne mühendisisin sen?
1: Sen de biyoloji sanıyorum değil mi?
0: Ben bir hidrobiyoloğum, evet.
1: Evet, sen? Ben de maden mühendisiyim.
0: Kader türküyle birleştirmişti. Desene.
1: Böyle oldu. Şimdi ikinci üniversitemi de okuyorum.
0: Ne okuyorsun?
1: Tarih okuyorum.
0: Ya helal olsun, muazzam bir enerji.
1: Vallahi seviyorum. Bravo. İnşallah çok bitirebilirsem, biraz tembel bir öğrenciyim.
0: Kaçıncı sınıf?
1: Biri henüz geçemedim. Benim suçum yok ama. Evet.
0: Nilgün bak bu bu itici güç olsun sana.
1: Hocam finallerime konserler denk geliyor. Biliyorsun. Onun için halkımızı tercih ediyorum. Buradan üniversiteme de selamlar.
0: Hadi bakalım. Sen dinlene dur. Efendim, bir aşk ale türküsüyle, bir memleket türküsüyle de ben yola revan olayım. Gittim diyor arpa biçmeye, eğildim su içmeye. Dediler yarın gelmiş, kanat gerdim uçmaya. Yaşar Erzincan, amcamızın. Sevgili Erdal Erzincan'ın babası. Onu kaynaklık ettiği güzel bir eser.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beraber bir şey okuyalım mı?
1: Okuyalım.
0: Efendim. Aa bak Davut Sular dedik. Sular Usta'nın.
1: Sular Usta'nın tabii, evet.
0: Efendim aynen. Pir Sultan Abdal'ın güzel bir şiirinin Davut Sular Usta. Çok güzel melodilendirmiş.
1: Bir güzelin aşığıyım evet. Erenler.
0: Onun için diyor.
1: Taşa tutar el beni.
0: Buyurun canlar.

0: Çok teşekkürler efendim. Sıla Rıstı'ya da rahmet olsun ya. Devirleri daim olsun. Nur içinde yatsınlar.
1: Amin.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nilgün, seni dinlendirelim. Ben bir türkü okumaya çalışayım. Mektup diyor yazdım. O yara alsın okusun diyor. Alsın okusun diye. Koydu beni bir çare. Yüreğim diyor yansın diye. Başlayalım mı? Hadi bismillah.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok keyifli, çok güzel.
2: Vallahi işte keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de çalan, okuyan ve işte ikisi bir arada bir aura, türkünün aurasına bir şey katabiliyorsa ne mutlu. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Oluyor mu bilmiyorum.
1: Çok güzel oluyor.
2: Oluyor. Diyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Programımız için diye yayında yapımda emeği geçen çok, kalabalık da bir kadro
1: çok
2: var. Sevgili Semih Abay, Sibel Bilginoğlu.
1: Özellikle bugünkü yayın bence biz çok gerçekten çok zor bir yolculuk.

0: da
1: Bir
0: geldik
1: yolculuk daha sonra
0: Erzurum'a.
1: değil mi?
0: Evet. Yaklaşık 12 saat herhalde bir yolculuk yaptık. Ama burada çalışan ekip gerçekten hem insani olarak hem her türlü her konuda mükemmel insanlar. Onlarla tekrar bir arada olduğum için çok mutluyum.
1: Bizim konuklarımız da her gelen yani stüdyomuzda bulunan konuklarımız da her gelen konumu söylüyor. Ya çok güzel bir izleyici var. Yani ekran başındaki izleyenler umuyoruz ki keyif alıyorlardır ama stüdyoda bulunan insanlar hem katılıyorlar. Yani gözlemlersen bazı türkülere eşlik edenler var. Coşkuyla alkışlıyorlar. Bizim en büyük itici gücümüz efendim sizlersiniz. Aynen öyle. Alkışınız bizim en büyük gıdamızdır, en büyük desteğimizdir. Nefes alırız alkışlarla.
0: Evet.
1: Var olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Yine Neşet Usta. Beni eller gibi görme diyor. Sen benimsin, ben
0: Çok
1: seninim.
0: sevdiğim bir türküsü. Evet,
1: Değil mi?
0: Neşet Usta'yı bir kez daha saygıyla, rahmetle analım istedim.
1: Hadi bakalım. Hadi bismillah.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi bir. Neşet Usta'nın türküleri bir başka keyifle okunuyor değil mi?
1: Çok, çok.
0: Yıllarca 30 seneye aşkın bir süre İstanbul Radyosu'nda çalışmış, hizmet vermiş, öğrenciler yetiştirmiş. Kendine has üslubuyla, tavrıyla, dedim ya böyle pamuk gibi, naif yorumuyla, sesiyle türkülere ses olmuş bir büyüğümüz. Makamı mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Nurlar duysun. Herkesin kulağına, diline de pelesenk olmuş, kulağında olan güzel bir eseri vardır. Hasretinle yandı gönlüm diye. İyi gün okur musun bizim için? Vallahi yad edelim.
1: Ruhu şad olsun.
0: Vallahi ruhu şad.

0: Saygıyla rahmetli analım.
1: Nur içinde yatsın, makamı, mekanı dedik ya. Cennet olsun Seha.
0: Biz her ne kadar dillendirsek de hep Seha Okuş'un
1: tabii,
0: o güzel sesiyle tabii, kulaklarımızda kalacak.
1: Evet. Tabii. Nur içinde yatsın. Efendim, daha vaktimiz var. Daha türkümüz de var. Gerçi çok fazla vaktimiz de yok ama reji böyle şeyleri çok seviyor. Hiç hesapta olmayan işleri. Bir Sivaslı'ya bir Sivas türküsü okutmadan göndermeyelim.
0: Evet. Ben de memleketime selam göndereyim.
1: Olur mu? Provadaki Sivas okutmayacağız. Başka şey okumanı isteyeceğim.
0: Öyle
1: evet.
0: Mi?
1: Sarı Sözen hocamızın derlediği, hatta kaynak kişisi de hatırladığım kadarıyla Muzaffer Sarı Sözen'dir. Sivas'ın klasiğidir. Hatta Türk halk müziğinin klasik böyle en beylik eserlerinden. Sarardım ben sarardım diyor. Senin için sarardım. Baş yastıkta diye göz yolda her geçene, her gelene sorardım.

0: Reji şimdi bana... Özür diliyorum. Ama güzel olmadı mı efendim? Çok da güzel bir türküdür.
1: Sizi seviyorum Reji.
0: Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Şöyle Çukurova'ya doğru inelim. Diyor ki yandı Çukurova yandı. Eli bazlı beyler indi. Ördek uçtu, dodu kondu. Oy diyor Eminem. Oy. Hadi bakalım canlar. Buyurun.

0: Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Alkışlayan eliniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ne bilsin eller var.
1: Evet.
0: Arkasından da yine bir memleket var.
1: Evet.
0: Ondan sonra da final yapacağız. Hadi ne bilsin eller diyelim. Vakti güzel kullanalım. Alkışlarınız Dilgün Kızılcı için efendim.

0: Ben de sana sürpriz yaptım.
1: Dayanamadım diyorsun, yine Sivas'a bağladım.
0: Gelmişken bir daha uğrayayım dedim memleketime.
1: Ya madem öyle, canlar özür dilerim. Madem Sivas dedik, ufacık da olsa Veysel Usta'dan bir şey okuyalım mı? Efendim, hatta hep beraber okuyalım. Mesela Uzun İnce Bir Yolda diyelim. Ondan sonra halaylarla bitirelim, olur mu?
0: Çok güzel olur.
1: Hadi. Dara.

0: Çok bravo. Teşekkürler ediyoruz efendim. Sesinizi veriniz. Dert görmesin.
1: Ben de kalkıyorum.
0: Kalkalım mı? Ayakta kalkalım mı okuyorsun? Haydi o zaman. Efendim. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programıyla seslendik efendim sizlere. Başta ekranları başındaki değerli izleyenlerim, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, tüm yayımda, yapımda emeğe geçen tüm emektarlarımız adına hepinize çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle uğurluyoruz. Türküler yarınınız, yareniniz olsun diyoruz efendim.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Nasıl tiz bir ses. Geldik mi Hisarlı?
1: Evet. Böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. İstanbul.

hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Elaz'ın Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Elaz'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harput musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Kubus Bulmuş. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik kuru olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizlerde.
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir şey?
1: Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musikiye daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
0: O zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek dinleyebilir miyim? Evet, hatta sizi eşlik etsem.
1: Tabii ki
0: izniniz var.
1: Zevkle, zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Ahçık Türküsü'nü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
0: Harika.
1: Buyurun.

0: Ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah. Çok güzel. Ellerinize sağlık.
0: Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserler ne var? Neyden ibaret Harput Müzikisi'nin repertuarı?
1: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı

0: taşıyor Hartford Moss ikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyin'i, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
1: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
0: Evet, şimdi bizim El Ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: bu daha çok havayla. Bir hayratınız bizim harputumuzu. O kılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: Ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba evet. Sizden bir örnek daha dinleyebilir miyim?
1: Evet. Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun, eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz. Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsüyü de o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek

0: haberi varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
1: belli
0: şeyler.
1: Belli bir konu var.
0: Evet, belli bir konu var. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa, ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım, öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsü başı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musikiyle bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
1: Olurum.
0: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya, notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu, oldu. Çok, çok benim için büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, tüm arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Teşekkürler.
0: Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki gelişimizde görüşmek dileğiyle.
1: Bekleriz.

Der canlı yayınla yarın TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve ilk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala taşlı gala, cindil ve taşlı gala. Korkuyorum yarın.

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp sonra başka bir müzikle bir fusion olarak çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden, özellikle Türk müziği çok severim yani. Sonra Yunan, Bosna, bilmiyorum ya, bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım, hem belgesel şekilde olarak bu araştırmayı getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani.
1: Evet, yani sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil yani. Onun tam derine girmemiz lazım. Yani
0: hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş?
1: Köklere daha derin ve derin yani. Evet. Bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
0: Evet, evet.
1: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılarda, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda bir büyük bir hayatımdan parça yani, bir onları bana destek, hayatım destek gibi, evet, hissediyorum.
0: Onlardan,
1: yani büyük bir aile gibi
0: eserlerde
1: hissediyorum.
0: Eserlerde alıyor musunuz onlardan? Mesela
1: çok,
0: Türkiye'de biliyorsunuz,
1: evet,
0: derleme deriz biz.
1: Derleme
0: sanatkarlar. Ustalarımız köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
1: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim. Yaptığım
0: araştırma
1: Yörüklerle.
0: Evet. Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var.
1: Evet.
0: Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
1: Coşku. Hüzünlü coşku diyebilirim.
0: Hüzünlü coşku. Evet, çok enteresan oldu. Ya benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz, yaşarsınız,
1: evet,
0: bunu.
1: Evet.
0: Peki güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: değerli ederim. Sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
1: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Koga Kiodiş Momezavoda.
0: Evet.
1: Makedon sözlerine ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde söylüyorum. Evet. Bir karışık şarkı oluyor. Evet.
0: Makedonya bölgesine ait değil mi şarkınız?
1: Evet.
0: Peki buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam sizde bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scalerica de Oro gerçek
0: Evet.
1: şarkı ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin evden
1: Dediğin
0: ayrılırken üzünlü olur ya
1: evet.
0: biraz, herhalde onu anlatıyor
1: Ve
0: galiba.
1: doğru
0: Evet.
1: evet yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü Ege bölgesinden Selanik bölgesinden o
0: Evet.
1: da şey anlatıyor delikanlı kıza diyor ne zaman gideceksin su almaya beni de çağır ben seni yardım edeceğim su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım
0: bir delikanlı yani.
1: ve evet öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek? İşte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet

0: Tertaş üstadımız efendim aşkı nasıl güzel anlatıyor değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken aslında o kadar güzel bir dil var ki farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde değil mi o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari yani devam eden, hiç eskimeden. Mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. Bin kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: evet.
1: duygusuz kalmaması.
0: Çünkü saf, gerçek
1: Evet.
0: duygular işlendiği için
1: Evet.
0: hem sözlere hem müziğe işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki bir iki eser de ben seslendirsem olur mu acaba?
1: Tabii ki.
0: Rumeli
1: Seve seve.
0: bölgesine ait yine güzel bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
1: Benim sevdiğim
0: Evet.
1: türkü
0: Evet,
1: okuyacaksınız.
0: evet.

Püsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın.

bekledim en çok seni. Yağar üstüme yağmurlar, bana duyduğun hisleri. Duyamıyorsun değil mi yine ah, bağırınca bu sesleri. Duyar hep seni yağmurlar.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde

0: Nasıl tiz bir ses. Geldik mi Hisarlı
1: Ahmet'e? Evet. Böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. İstanbul.

0: Yaşasam sevdim. Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.
1: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla

İlk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

0: Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Programımıza sözleri Nedim'e, bestesi bendenize ait olan Sevdiğim Cemal'in adlı eserle başladık. Buradan da anlayacağınız üzere bu programımızda Nedim'in şiirlerini ve bu şiirlere yapılmış bazı besteleri ele alacağız. Nedim, divan şiirimizin önemli şairlerinden biri. Nedim'den bir şiir dinlemeden önce Milat hocamızdan bize Nedim hakkında kısaca bilgi vermesini istirham ediyoruz.
1: Estağfurullah hocam. Nedim, divan edebiyatımızın en müstesna şairlerinden biridir diyebiliriz. Bir kere işlediği aşk konusu beşeri bir aşktır. Nedim, diğer şairlerimiz Fuzuli gibi, Nabi gibi tamamıyla ya da bizim diğer bölümlerle de işlediğimiz diğer şairler gibi tamamıyla manevi veya tasavvufi aşka yönelmemiş, çoğunlukla beşeri aşk işlemiştir. Lale Devri denince, şair denince Lale Devri'nin en büyük şairi Nedim'dir kuşkusuz. 49 sene yaşadığını biliyoruz. 1681 yılında doğmuş, 1730 yılında İstanbul'da patronu Halil isyanı sırasında vefat etmiş. Vefatıyla ilgili de edebiyat tarihinde bazı söylentiler vardır. Nedim tam bir İstanbul aşığıdır. Meşhur bir beyti vardır. Bu şehri İstanbul ki bi mislu bahadır. Her sengine yekpare acem mülkü fedadır. Tabii şairler böyle şehirleri, memleketleri feda etmeyi severler. İran'da da Hafız-ı Şirazi Semerkant'ı ve Buhara'yı feda ediyor sevdiği Türk'e. Sizin de beste yaptığınız

0: bir gazeldir. Nedim edebiyatımızda müstesnadır çünkü kendine özel bir tarz yaratmıştır ve Nedim'den sonra Nedimane diye bir tarz ortaya çıkmıştır. Tarz veya üslup diyebiliyoruz akademik çevrelerde buna ve çevirmenlik yapmıştır. Bir iki eserde yer almıştır ancak o eserlerin hangi bölümlerini bizzat tercüme ettiğini bilemiyoruz. Ancak böyle görevlerde de bulunduğunu biliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hangi şiiri lütfedeceksiniz bize?
0: Estağfurullah. Nedim'in çok meşhur bir gazeli vardır. Hatta bu gazele besteler de yapılmıştır. Bu imtidadı cevreki bahtın şitabı var dizesiyle başlayan bir gazelini seslendireceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz şimdiden hocam.

imtidad-ı cevre ki bahtın şitabı var. Mihnet medar olan feleğe intisabı var. Mihrin nihan eyledi devran, şafak değil. Benzer ki ateşi elemin iltihabı var. Sergermiye niyaz ile dil giryenak olur. Yine hadikayı emelin abu tabu var. Eyler nesibi subhu bize gird bağdı gam. Eyler nesimi subhu bize gird bağdı gam. Bu ruzigâr-ı bimededin inkılabı var.

Ay hali dil olmaz le bi emel bir ahi dertnak ile şafi cevabı var. Berçide dameni sitem olmuş hitab ile servi revanımın yine benzer itabı var. Varmağa çok niyaz gerek kuyi dilbere. Varmağa çok niyaz gerek kuyi dilbere. Ey dil, vusuli bağ beheştin hesabı var.

arzu ancak cihanda bir dili firkat meabı var. Ancak cihanda bir dili firkat meabı var.

Teşekkür ediyorum sevgili Milat Hocam ve sevgili Ercan. Programımıza müzikle devam edeceğiz ve sözlerine diyeme bestesi bendenize ait olan Gülzare Sal'ın adlı eseri seslendireceğiz. Buyurun kıymetli arkadaşlarım.

İyi akşamlar efendim. Sizlerle birlikte olmanın yine bu akşam mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel bir eserle programımıza başladık. Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi makamında çok güzel bir eseriyle. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. İkinci eserimiz Amir Ateş'in, Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın.

başrollerini Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in paylaştığı Son Hıçkırık filminin müziği. Şekip Ayhan Özışık ve Sadık Şendil'e ait.

bir gün çok görürsün.

Programımızda şimdi çok güzel bir şiir var. Melih Cevdet Anday'a ait. Alaturka isminde. Şimdi koltuğuma geçiyorum ve sizlere bu güzel şiiri seslendireceğim.

Çık benim şair tabiatım, çık orta yere. Fakir güzelinden söyle, hasret ateşinden çal. Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle. Hep bilinen şarkılar gibi olsun. Hani dili bir çareden, sun da içsin yar elinden. Yani bilinen şarkılardan olsun. Yeni sözler arama, nafile, derdim yeni olsa anlarım. Gel, hazırından söyle bu akşam. Üzme, yetişir, üzme firakınla harabı. Sonunda ah çekeriz derinden. Kim anlayacak sahiden olduğunu? Sen söyle yalnız, zülfün dedir bahtı siyahın bestesine.

Şimdi okuyacağımız eser Nihavend makamında ve Şekip Ayanözlü'ye ait. Bahar gelmiş neyleyim, neyleyim bahar yazı ve Şevket Aşıkuzun piyanoda refakat edecek.

Gramofondan mikrofona devam ediyor. Şimdi Deniz Kızı Evtelya'nın Taş Plağı okuduğu Kadıköylü isimli eseri sizlere birazcık da o dönemlere giderek seslendirmeye çalışacağım.

Şimdi Muzaffer İlkar'ın yine çok sevdiğiniz bir eseri. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın.

programımızın sonuna geldik. Yine çok güzel, hareketli bir eserle sizlere veda ediyoruz. Necip Gülses ve Hüsamettin Olgun'un bir eseri. Nihavend bir fantezi. Gel yine demlenelim. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber'e az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum. Muzullu muzullu,
3: Türkiye'm ona kavuştu. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Gel, seni sevmek için zamanım olsun.
1: Sevgili ben Atilla Yelken, uzun zamandır da TRT ekranlarından uzağım. İlk siyah beyaz kent televizyon 1974 yılında ekrana çıkmıştım. O günden bugüne çalışmalar devam ediyor. Müzik hayatım da devam ediyor. TRT müzik izleyenlerine merhabalar diyorum. Gönülden sevgilerimi sunuyorum. Sanat mutlaka ki her insanın içinde sanatla beraber doğar diye düşünüyorum ben. Sanatın her yönü insanların içinde doğuştan gizlidir. Ben de ilk alkışımı aldığım zamandan sonra bana sanat yapma gibi bir misyon yüklendi Allah tarafından. Yahut da ben içimde onu gördüm. İlkokul birinci sınıfta her çocuk olduğu gibi bir müsamereye çıktık. O müsamerede ben küçük asker oldum. Bir kız kardeşimiz küçük Ayşe oldu. O müsamerede ufak bir tiyatral ve müzikal bir şey yapınca alkışları aldım. O alkışlar beni bir şeyler yapmaya, bir şeyler çalmaya, bir şeyler söylemeye itti. O zamandan sonra yani sanat adına bir şeyler üretmek, çalmak, söylemek gibi bir içimde bir kıvılcım oldu. Ve mandolin çalarak başladım. Daha sonra mandolin belli yaşlardan, belli zamanlardan sonra gitara dönüştü. Gitar piyanoya dönüştü. Müzik yaşamı, yani ilk alkışı aldığım, ilk övgüyü aldığımdan itibaren o içime o ateş düştü. O ateşte 70 senedir gidiyor.

0: Atilla Erken müzikle çok küçük yaşlarından itibaren ilgilenmeye başlıyor. Hatta öğrenimini yarıda bırakıyor müzikle daha fazla ilgilenebilmek için ve bir anlamda aslında kendi kendini yetiştiriyor. Bir dönem orkestralarda solistlik yapıyor Ankara'da. Daha sonra kendi adına bir orkestra kuruyor. Yurt dışında Almanya'da, İsveç'te ve Kıbrıs'ta programlar yapıyor. Ama ona asıl tanınırlık getiren 1974 yılında düzenlenen toplu iğne beste yarışması oluyor. Çünkü finale kalan 32 şarkıdan birini Atilla Yelken seslendiriyor ve kendi bestesi Kadınım diye bir şarkı. Ekranda yayınlanınca ki o zaman tek kanallı televizyon ve Atilla Yelken ekranda görününce bir tanınırlık kazanıyor. Ertesi sene de ilk 45'ini çıkartıyor ve sonrasında artık yavaş yavaş müzik çevrelerinde Atilla Yelken ismi bilinmeye başlıyor.
1: Tabii ki yani amatörlük zamanımızda hiçbir eski sanatçı diyelim hemen birdenbire parlamadı. Yani bu düğün salonlarından başladı bizler. Ondan sonra küçük orkestralarla minik minik konserler. Ben profesyonel hayatıma yani çalıp bir nebze para kazanmaya başladığım 1963'lere dayanır. O zamanlarda hem bir düğün orkestrasından çalışıyorum. Sonra bir yandan da bir amatör orkestra kurduk kendimize. O zaman o yıllarda Shadows ve Beatles çok popüler. Bizde 3 gitar, bir bateri, öyle bir çalışma. Hatta bizim grubumuzun Pendik'te kurduğu

Blues'un grubun bateristi rahmetli Ayzer Danga. O işte Kurtalan Express'ten, işte Cem Karaca'dan ve Mavi Işıklar'dan Boya, Ersen Dalaşlar, Edip Akmayar'ın öyle bizden transfer olup bizden ayrılıp giden. Ben daha sonra popüler olmaya başladım gruptan sonra. Askere gittikten sonra askerde ordu evinde müzik yaptım. Askerliğimden sonra profesyonel hayatıma devam ettim. Çaldım, söyledim. 1974 yılında benim için dönüm noktası televizyona çıkmam Toplu İğne Beste yarışmasına yıl oldu. O zamanlarda hep isim ünlü olan yani Nilüferler, Cem Karacalar, birçok sanatçı. Esmer Ay'ın Unutama Beni adlı şarkısından birinci olduğu zaman ben ilk derecelere girmedim ama o haz bana, o zaman Ankara'da oturuyordum, öyle bir şey oldu, bir ortam sağladı. Yani televizyona ilk çıkmamla beraber daha sonra bestelerimi yapıp televizyonda ve radyolarda sergilemeye başladım. Dönüm noktam televizyona ilk çıkışımla başladı.

0: Atilla Yelken aynı zamanda bir enstrümanist, sadece bir şarkıcı değil. Dolayısıyla da sahnede kendi çalıp kendi söyleyebiliyor. Ve genellikle de zaten gazinolarda çalışmak yerine lokallerde, farklı mekanlarda tek başına müzik yapmayı tercih ediyor. Aslında daha o zamanlar piyanist şantör modası, 80'li yıllarda alıp başını gidecek piyanist şantör modası başlamamış ama Atilla Yelken aslında bunun öncülerinden birisi oluyor.
1: Piyanist şarkıcı olarak ben önce gitar çalıp söylemeye başladım. Yani, devamlı yani piyano da çalıyordum ama piyanist şarkıcılığın dönemi bende 70'lerde başlıyor. Yani 70'lerde ben Ankara'da piyanist şarkıcıydım ama benim önümde birkaç tane idolüm vardı. En samimi olduğum, en yakın olduğum Sensiz Saadet Neymiş, Çaresizim gibi bestelerin müziklerini yapan değerli abim Yaşar Güvenir. Onun bana sen iyisin bu yolda devam et demesiyle biraz daha omuzlarım ayağa kalktı. Yani çünkü biz hep ustaçırık ilişkilerinden yetiştik. Daha orkestrada çalışırken o zaman Ankara'da Ankara'nın en iyi orkestralarından Cemil Başargan da benim orkestra şefim. Ve demin de dediğim gibi ustaçırak ilişkilerinde hep sorarsınız yani önünüzde bir çizgi vardır. İyi yapıyor muyum, iyi çalıyor muyum? Ustam bu nasıl oldu? Bunu beğendin mi gibi çalışmalar. İdollerim mesela o tarihlerde İlham Gencer bizim önümüzde idol, piyanist şarkıcı olarak. Yaşar Güvenir, Ergun Özer o zamanlar, Şefik Uygüner. Bunlar hep böyle kalitesini benimsetmiş ve kemikleşmiş iyi çalanlar, iyi söyleyenler. Onlar da bizim ağabeylerimiz. Ben de bu tek başına çalışmaya 1970'lerde başladım. 74-75 yılında ilk 45'lik planı yaptım.

0: bestelerimden biri. Telli Doğak diye bir şarkımız. Arka yüzünde de Üzülmeye Değmez diye bir bestem. Sözleri hemen hemen ilk benim yaptığım Aysel Gürel'in, rahmetli Aysel Gürel'in sözlerinden Üzülmeye Değmez. Bunlar benim için hani mihenk taşları yaptığım şeyler. Ustalarla olan ilişkilerimiz, daha bilirlerle beraber, bilenlerle beraber çalışmalarımız hep benim için aklımda kalan yegane imzalar.
1: Telli duvak takmışsın, gelin mi oldun? Hani sen benimdin, elin mi oldun?

kadar yaşanmışlıklar var ki daha çok bana anı olarak, hani hikayecik değil de, ben bir lokal şarkıcısıyken, yani en fazla 200-300 kişiye hitap etmişken, birdenbire şarkılarımın televizyonlarda, radyolarda duyulmasından sonra tabii mekanlar ve topluluklar değişiyor. Birdenbire kendimi mesela 1983 yılında Kıbrıs Barış Şenliklerine gitmiştik bir kadroyla. Birden kendimi böyle binlerce kişilik bir stadyumda buldum. Daha sonra işte İstanbul'da Gülhane Parkı şenlikleri vardı. Bir piyanist şarkıcı olarak lokal şarkıcılığından sonra birdenbire önünüzde binlerce kişiyi görünce bir farklı oluyor. Benim için en büyük anı, en büyük hatıralar onlar. Yani büyük kitlelere çalmak en büyük keyfi o. Sonra yaptığım albümlerin içinde eski müzik dinleyicileri biliyorlardır. Mesela 1982 yılında Gözler Kalbin Aynasıdır isimli şarkıyı albüme söyledim. O albüm, o şarkı Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı, Selami Şahin'in bestesini yaptığı. Ben de o şarkıyı TRT izleyicilerinden bütünleştirmek adına TRT denetiminden geçirmek için daha böyle modern, daha şehir aksanıyla söyledim. O şarkı çok popüler oldu. Hatta benim için çok güzel bir anıdır. Demin sorduğunuz için, hani anılarınız var mı? Mesela o zamanların en güzel müzik dergilerinde, şu anda basılmıyor o dergiler, liste başında Türkiye'nin en iyi müzik yapan en ünlü insanı Zeki Müren. Zeki Müren bir numara, Atilla Erken iki numara. Daha sonra Zeki Müren, yani listelerde ne oluyor? İşte çıkıyorsunuz, liste başı oluyorsunuz, sonra geriye dönüyorsunuz. Zeki Müren iki numaraya düştüğü zaman ben bir numaraya çıkmam. Yahut da işte o zaman gündemde en top olan, en pop olan sanatçı diyelim ki Ajda Pekkan var. Ajda Pekkan'ın bir numarayken Ajda Pekkan'ın iki numaraya çıkması, yani üç numaraya çıkması, benim bir numaraya çıkmam. Öyle sağlam, yani ayakları sağlam basan ve Türkiye'de çok iyi imza atmış sanatçılarla aynı kulvarda olmak ve bir numarada şarkılarımı sergilemek, yani o mevkiye yükselmek benim için en büyük hatıra, en büyük unutamayacağım anlardan biri. Hani bir sürü, hani sanatçı arkadaşlarımla veya müzik dinleyenlerinden anılarım vardır ama bunlar benim için unutulmayacak şeyler.

çok sahnelerde göz önünde değilim ama 2015 yılında yaptığım bir atılım var. Tabii ürettiğimiz şeyler, ürettiğimiz şarkılar daha çok

yerlerine ulaşmadığından, çünkü bildiğiniz gibi müzik dünyası çok farklı, dinleyiciler çok farklı, üretenler içinde hani genç arkadaşlarımızdan çok farklı üretenler var.

kökeni bizim pop şarkılarımıza dayanan ve bu şarkıları daha da yaşayanlara hatırlatmak ve de bestecilerini, söz yazarlarını ve yorumcularını daha genç nesile iletmek adına bir koro kurdum. Onun adına da Atilla Yelken Nostaljik Pop Korosu dedim. Talebeler yetiştirdim. İçine zamanında müzik yapamamış, okçu olmuş insanları müzikle buluşturdum. Onlara şarkılar öğrettim. Yani işte bütün eski 1961'de Türkçe sözlü hafif müzik yine benim ustam, üstadım İlham Gencer'le başladı. Fransızca sözleri olan Stekridan Dösyel. Sizlerin bu genç yaştaki arkadaşlarım hatırlayacağı "Dak bir varmış bir yokmuş o günlerde"den başladığımız 60'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'lara varan şarkılarını Nostaljik Pop Korosu'nda gençlere ve genç kulağımları öğretiyorum ve onları sahnelerle buluşuyorum. Belediyenin gösteri merkezlerinde ücretsiz konserler veriyoruz. Ben onlara abilik etmekten, koro şefliği etmekten, onlarla birlikte şarkılar söylemekten çok mutluyum. Şimdiki yaşamım daha çok içimdeki bilgileri aktarmaktan geçiyor. Vokal koçluğu yapıyorum. Şarkı öğretiyorum. Daha çok eski şarkıları öğretiyorum. O nostaljik şarkıların da hep yaşamasını, sevdirilmesine önderlik ediyorum. Onun için ve de çalışmalarımdan dolayı çok mutluyum. Onlar beni ayakta tutuyor, o şarkıları yeniden coverlamak, yeniden yapmak. Bu arada da üretimler yapıyorum, besteler yapıyorum. En son geçen sene bir şarkımı çıkardım single olarak piyasaya. İsmi Sakladım Seni. Onu da dinleriz bir aralardan.

Tavern müziği yani 1970'ten öncesi de tavernalar vardı. Taverna derken şöyle söyleyeyim. Bizlerin müzik yaptığı hiçbir yerin kapısında taverna yazmaz. Restoran. Yani Tarabya olsun, Ankara olsun, İzmir olsun. Yani restoran. Zaten taverna Yunanca bir kelime. Yunanların müzikli restoranları. Yani içki meyhaneleri. Restoranların müzik çalınan yerlerin adına taverna diyorlar. Sonra dünyaya yayılmış. Bizde de taverna müziği diye adlandırılmış. Oysa bizlerin müzik yani restoran müziğine, lokal müziğine başladığımızda bunu taverna müziği anlayışı içinde yapmıyorduk. Daha sonra taverna müziğini yapan çok değerli üstatlar vardı İstanbul'da. Yani hala yaşayan efsane Hayko, Ali Payzanoğlu, işte o zamanlardaki müzisyenler, daha çok Grek müzik yapılan restoranlar vardı. Biz de çalıştığımız restoranlarda komersiyel de davrandığımız, hani Rumca söylediğimiz de oluyordu. Fransa şarkılardı, İtalyanca şarkılar, İspanyolca, İngilizce şarkılar. İlk yemek müziği yaptığımız saatlerde belli zamanlara kadar hep yabancı şarkıları dinleti olarak sunardık. Bizden önceki ustalar da iyi çalanlar da Tarabya'da saat mesela saat 10'a kadar hep yabancı müzikler çalınırdı. Yemek müziği, insanlar muhabbet yapardı. Ondan sonra eğlence müziği başlardı.

0: yaşlarda. Yani taverna demek son senelerde herkesin işte biraz eksajere ettiği o hoş geldiniz Ahmet Beyciğim'den müziği değildi. Normal bir lokal müziği. Siz hem masadaki yakınlarınızdan muhabbet edersiniz, hem dinlersiniz, sonra kalkar dans edersiniz, daha sonra eğlenceye katılırsınız. Anlayış oydu ama hiçbir zaman tek elden çalınan, bir tek elde kadeh kaldırıldığımız, hani böyle ucuz müzik değildi. Hani alt tarafında armonilerin ve lezzetin olduğu Türk sanat müziği şarkıları, Türk müziği şarkıları. Yani biz repertuarımızda Aytar Altman da söylüyorduk, Zeki Müren de söylüyorduk, Yaşar Özel de söylüyorduk, Emel Sayın da söylüyorduk. Sonra hani mesela benim albümlerinden birinde sahnede yaptığım Arif Şentürk'ün söylediği Deryaları da söylüyorduk. O tarzı, yani karışık bir repertuar. Lokal müziğinde herkesin birlikte söyleyeceği, birlikte dinleyeceği, birlikte ahenkleştiği şeylerdi, şarkılardı. Yani tek düze arabesk değildi. Tek düze arabesk veya oyun havaları değildi.
1: Piyanist şantörlük deyip geçmemek lazım. Aslında biraz alay konusu da yapıyoruz zaman zaman. O bilmem ne beyler gelmiş diye hepimiz eğleniyoruz. Piyanist şantörleri hatırladığımız zaman veya o kasetleri dinlediğimiz zaman, ama gerçekten aslında çok zor bir iş. Bir gece boyunca tek başınıza hem çalıyorsunuz hem söylüyorsunuz ve farklı müzik türlerinden, Türk halk müziğinden, Türk sanat müziğinden, günün popüler parçalarından, arabeskten şarkılar söylüyorsunuz. Bu çok ciddi bir repertuar çalışması yapmayı gerektiriyor. Artı bütün bir gece o salondaki insanların da nabzını tutmak zorundasınız. Atilla Yelken bunu çok iyi başaran isimlerden biri oldu. Çünkü bir müzisyen altyapısı var her şeyden önce. Ve arabeske kravat taktırdım diye bir lafı vardır Atilla Yelken'in. Doğrudur, gerçekten öyledir. Çünkü Türk halk müziğinin, Türk sanat müziğinin, işte popüler parçaların yanı sıra Atilla Yelken arabesk parçalar da seslendirmiştir hem sahnede hem plaklarında. Ama o kendi üslubunca, o Türk müziği üslubunun, zarafetinin içerisinde seslendirmiştir. Dolayısıyla da farklı bir konuma getirmiştir arabesk müziği de veya yaptığı diğer müzikleri.
0: Müziğin dününden, yani benim başladığım 60'lı yıllardan bahsedersek, her şey çok zordu. Yani bir plağı alıp o plağın içindeki armonileri, akorları doğru çalabilmek için o plağı belki 50 kere döndürüyorduk. İşte şunu basmış, bunu yap. O zaman ortada notalar da yok o şarkıların. Notaları da yok. Şeyler çok zor öğreniyoruz. Ama şimdi her şey çok kolay ve çok fast food. Yemeklerde olduğu gibi eski lezzetli yemekler de yok. Ondan sonra eski restoranlardaki yemekler ya da annelerimizin ürettiği yemekler yerine fast food zincirlerden işte bir şeyler yiyoruz. Müzik de öyle oldu. Yani altyapısında lezzeti çok iyi olmayan şeyler, o da 100 tane yapılan şarkılardan belki bir veya iki tanesini lezzetli buluyoruz. Ama yine o arkadaşlarımız dinleniyor, dinliyoruz ya da genç nesil onları dinliyor. Söyleyeceklerim bunlar. Evet, TRT Müzik izleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sıhhatler sunuyorum. Ve gelecek nesilde de hep yavrularımızı, çocuklarımızı bizim örf ve annelerimize bağlı olarak yetişmeleri için ailelerinden, annelerinden, babalarından ne gördülerse o nesli yetiştirmeleri için en mühimi temelinde saygı ve sevgiye dayanan bir nesil yetişmelerini temenni ediyorum ve dua ediyorum.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala daşlı gala, cındır ve daşlı gala. O gülüm yarı.

0: Doğaçlama bu akşam TRT Müzik'te.
1: Klasik Türk müziğinin en önemli kadın bestekarlarından biri olan Melahat Pars, 1918'de İstanbul'da doğdu. Sanatçının musikiye olan ilgisi ut çalmasıyla başladı. 1944'te Ankara Radyosu'na solist olarak giren Melahat Pars, burada Mesut Cemil'in korosunda yer aldı. 30'dan fazla bestesi bulunan Melahat Pars'ın en bilinen bestelerinden biri, "Ben Gamlı Hazan, Sense Bahar, Dinle de Vazgeç'tir." 11 Mayıs 2005'te vefat eden Melahat Pars, sevilen eserlerini nasıl ortaya çıkardığını şu cümleyle ifade etmiştir. "Her zaman başımdan geçen üzücü olayların hüznü içinde beste yapmışımdır."

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, piyanist arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve perküsyonda Mehmet Akatay. Bu akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Senacığım hoş geldin.
1: Lütfen. Hoş bulduk. Hoş geldin.
0: Ne yettiğine geldin, çok teşekkür ederim.
1: Ne yettiniz de davet ettiniz, ben teşekkür ederim.
0: Ah canım benim, çok teşekkür ederim. Nasıl buldun ortamımızı?
1: Vallahi müthiş, çok güzel. Ambiyans, zaten uzak olduğum bir ambiyans da değil.
0: Değil.
1: Dönem işinden ötürü çok güzel, müthiş.
0: Kıyafetinle,
1: ay, çok teşekkür
0: zarafetinle, saçlarınla, makyajınla, her şeyinle çok teşekkür ederim.
1: Çok naziksiniz, teşekkürler.
0: Oyuncu olduğunu zaten bütün Türkiye biliyor. Bu oyunculukla ilgili merakın, meslek yapman nereden, ne zaman kaynaklandı? Bize biraz böyle bir TRT ile olan ilgin, ilişkin, bunları dinleyelim.
1: Tabii özetleyeyim hemen. Ben eski ritmik jimnastik sporcusuyum. Profesyonel olarak hayatımın 7 yıllık bir döneminde ritmik jimnastik yaptım Ankara'da. O süreçte sürekli İstanbul-Ankara arası İstanbul'da televizyon programlarına katılırdım. Gösteri yapmak için, jimnastik gösterisi. Kameraya oradan alışığım aslında ben, çok küçük yaşlardan itibaren. Orada zaten bana böyle bir istek, bir şey gelmeye başlamıştı. İçimde hep bir oyunculuk isteği var. Evet, galiba benim yerim burası. Yani

0: Ama
1: buralarda olmam
0: jimnastikle
1: lazım.
0: oyunculuk biraz böyle...
1: Yani ayrı gibi gözüküyor,
0: Evet,
1: evet.
0: evet.
1: Ama inanın bana çok katkısı var. O
0: Mutlaka.
1: jimnastikteki
0: Mutlaka.
1: kazandığım o özgüvenin
0: Ha,
1: hayatıma katkısı
0: bravo.
1: var her
0: Tamam.
1: şeyden önce. O
0: Şimdi
1: yüzden
0: tamam.
1: jimnastik her şeyin temeli diyebiliriz aslında. O süreçte ben bu programlara geldiğimde aslında aileme benimle ilgili teklifler gelmiş menajerlik şirketlerinden, değişik ajanslardan. Fakat yaşım küçük olduğu için o dönemler gündemimizde yoktu bu. Sonrasında lise oldu, üniversite oldu. Ben spor akademisi okudum. Artık üniversite son sınıfta bu isteğimi içimde bastıramaz hale geldim ve bir ajansa kaydoldum. Ailemle de paylaştım. Onlar da sağ olsun her zamanki gibi tam destek bir şekilde arkamda durdular. Ve daha ajansa kaydoldum. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle İstanbul'da oyunculuk yolculuğum bu şekilde başladı.
0: Bazı şeyler aslında olacaksa nasıl arka arkaya diyelim.
1: Aynen
0: Bazı şeyler
1: öyle.
0: de olmayacaksa da olmuyor ama olacağı zaman da engel tanımıyor, değil mi?
1: Nasip de varsa
0: Nasip de
1: hiçbir şeyin
0: varsa
1: önüne geçemezsiniz
0: aynen.
1: yani.
0: Ben buna çok inanıyorum. Nasip de varsa çok
1: Evet.
0: önemli. Olmuyorsa da hayırlısı,
1: Aynen
0: değil mi?
1: öyle. Aynen.
0: Aslında ne
1: Yani
0: güzel olmuş.
1: evet.
0: Olmuyorsa hayırlısı, oluyorsa nasip de varsa
1: Aynen. Yani
0: evet.
1: jimnastik de bana belli bir kazanım sağladı belli bir yaşa kadar. İyi ki diyorum onu da yapmışım. Hiç keşke demiyorum o konuda da. Çünkü hayatımda da çok büyük katkılar oluyor. Oyunculukta bile yani her şeyiyle
0: Tabii.
1: bana o yaptığım sporun o zaten verdiği özgüven yeterli oluyor.
0: Değil mi?
1: O yüzden sonradan yolculuk oyunculuğa gitti.
0: Şimdi TRT'de bir dizide oynuyorsun
1: Aynen
0: ve uzun
1: şu an.
0: yıllardır da sen TRT'de birçok dizide de oynadın diye
1: Evet,
0: biliyorum.
1: TRT'de bu benim üçüncü işim. Aslında benim oyunculukta da dönüm noktam yine TRT'de Kalk Gidelim dizisinde oldu diyebilirim. 4 sezonluk bir iş ve ben o zamanlar daha üçüncü, dördüncü işim. Yeni oyuncu olarak Dalia gördüm ben o işte. Yani Dalia görmek her oyuncuya nasip olmaz. Daha da fazlası 147 bölüm falan çektik. Orası benim için okul gibiydi. Çok güzel
0: Çok
1: isimlerle
0: güzel,
1: çalıştım
0: çok
1: ben
0: güzel.
1: orada. Sonrasında bir Hacı Bayram Veli projesi yaptık. Şimdi de Mehmet Fetihler Sultanı
0: Serkan'la
1: projesiyle.
0: beraber.
1: Aynen sevgili Serkan'la
0: Benim
1: birlikte.
0: komşumdur o. Çok
1: Ne
0: selam
1: güzel.
0: söyle.
1: Aleyküm selam. Baş üstüne
0: Az
1: söyleyin.
0: görmedim onu sabah sporları yaparken. İnşallah onu da bir gün buraya almak isterim.
1: İnşallah ne güzel olur.
0: Peki bu müzikle yakınlığın, uzaklığın...
1: Yani şöyle söyleyeyim ben müzik aşığı bir insanım. Çok seviyorum, çok dinliyorum, çok da söylerim ama kendi kendime. Yani genelde hep evde söylerdim. İlk defa böyle profesyonel bir ortamda elime mikrofon alıp şarkı söylüyorum. Ve böyle bir orkestrayla söylemek benim için çok büyük şans oldu ilk deneyimim için. Bakalım benim için yeni bir kapı açılıyor olabilir
0: O
1: belki.
0: zaman hemen bir tane şarkıyla devam edelim.
1: Olur.

0: Sena'cığım gelirken bayağı bir tereddütlüydün. Ya olacak mı olmayacak mı, yapabilecek miyiz yapamayacak. Bak ilk şarkımızda neler oldu neler değil mi?
1: Oldum
0: Bence
1: gerçekten.
0: çok güzel
1: Ay,
0: oldu. Bence çok.
1: sizlerin sayesinde, emeklerinize sağlık.
0: Estağfurullah. Nasıl böyle bir orkestra içinde. Gerçi biz daha önce daha büyük bir orkestrada biliyorsun oyuncularla beraber yaptığımız bir Laterne diye programımız vardı.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Oradaki kadar kalabalık değiliz ama şu ortamda şu sayımızla nasıl hissettin kendini?
1: İnanılmaz güvende hissettim bir kere. Sizlere kendime emanet ederek inanılmaz güvende hissettim. Gerçekten korktuğum kadar değilmiş galiba. Biraz böyle çekincelerim vardı, endişelerim vardı. Acaba yapabilir miyim, edebilir miyim, güzel duyulur mu diye. Yani ne diyebilirim?
0: Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür ediyorum.
0: Peki ailede hiç müzisyen?
1: Ailede müzisyen, benim bir erkek kardeşim var.
0: Ha
1: Senin
0: tanıştım bu uzun boylu olan.
1: evet,
0: Ha maşallah.
1: heybetli bir erkek kardeşim
0: Maşallah evet gördüm. Hakikaten sayın izleyiciler provaya bir geldi. Dedim bizim mutlaka bu programda güzel Sena'yı güzel bir şekilde çıkarmamız lazım. Her şeyin mükemmel olması lazım çünkü çok tehlikeli duruyordu yani. Çok
1: O
0: tatlı
1: her
0: bir çocuk
1: zaman
0: tabii.
1: benim arkamda sağ olsun, hep var olsun.
0: Maşallah.
1: O sinema televizyon okuyor, senaryo vesaire yazıyor. O da benim arkamdan geliyor yani bizim sektöre doğru inşallah.
0: İnşallah.
1: Bu son zamanlarda

0: da zaten senaryo yazıyordu, yazma yeteneği vardı ama şarkı sözleri yazmaya başladı. Öyle bir yeteneği olduğunu keşfetti ve bayağı 50-60 tane şarkı sözü yazdı.
1: Bravo.
0: Cepte duruyor onlar. Yani kardeş...
1: Peki o gün söylüyordu gerçi provaya geldiğin gün
0: Evet.
1: bir tane şarkı var falan diye. Aslında eğer Tolga olabilirse
0: Girelim.
1: tamam
0: Deneyeyim bakalım.
1: hadi
0: Çok
1: tamam
0: isterim.
1: hadi.
0: Size güveniyorum.
1: Tamam. Hadi bakalım.

0: cık. Yak tık attık biz, sen olmuyor artık.
1: Bazen biliyorsun böyle konuşmakta hani kekeme dediğimiz tarzda o, evet, konuşuyor ama şarkı okuduğu zaman hiç kalmıyor biliyorsun.
2: Evet, var öyle çok insan var, evet, çok şarkıcı, evet, var.
1: Çok, evet, enteresan. Evet. Bak mesela şarkıları da söz olarak söylediğin zaman şey yapamıyorsun, söyleyemiyorsun ama şarkı içerisinde baştan sona ezbere okuyabiliyorsun.
2: Evet,
1: çok enteresan.
2: Evet.
1: O zaman bir tane daha şarkı diyelim mi?
2: Diyelim.
1: Hadi diyelim.
2: Hadi.

0: TRT'deki bulunduğun dizinin ismini bir daha söyleyelim ve hangi kanalda, TRT'nin Tabii de mi yayınlanıyorsun?
1: TRT1'de,
0: TRT1'de,
1: Ulusal'da,
0: tamam.
1: Mehmet Fetihler Sultanı projesi. 3 sezon oldu. 3 sezondur izleyicimizle buluşuyoruz. Onlar da bizi çok sevdi sağ olsun. Bakalım devam ediyoruz. Nazar değmesin diyelim. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir kadro, güzel yapımcılar, güzel senaristlerle birlikte çok tatlı, güzel bir iş yapıyoruz.
0: Ekip ne kadar önemli, değil mi?
1: Kesinlikle çok önemli. Yani nazar değsin istemiyorum, artık anlatmak istemiyorum ama ekibimiz o kadar tatlı ki yani 7'den 70'e, en alt birimden en üst birime kadar herkes birbirine o kadar saygılı, o kadar huzurlu bir set ortamımız var ki yani bunları sağladıkları için ben bütün ekibime gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Hazır fırsat
0: Büyük
1: bulmuşken
0: şans.
1: buradan da söyleyeyim, gerçekten çok büyük şans. Yani o açıdan çok memnunum ve çok mutluyum.
0: Aslında bütün bu, mesela biz de burada çok şanslıyız. Bir orkestra gibi.
1: Evet.
0: Orkestrada 100 kişi de olsa, 500 kişi de olsa bulunduğun ortam, bir tane bile ufak bir enstrümanında zayıf olan ya da uyuşmayan olduğu zaman da o orkestradaki bütün sound değişiyor. Bu dizide de böyle,
1: Aynen öyle.
0: buradaki ekipte de böyle. O yüzden burada şans da başta da tabii çok akıllıca bir kast yapılmış belli. Valla tebrik etmek
1: Kesinlikle.
0: lazım.
1: Aynen
0: Tebrik
1: öyle.
0: etmek lazım. Peki ileriye yönelik başka planların var mı? Oyunculuk devam ederken ne hedefliyorsun?
1: Yani şimdi oyunculukta her şeyden önce kendimi ülkemde tabii ki ispatlamak isterim. Yani ben dış ülkelerden önce kendimi kendi ülkemde ispatlamak isterim. Ondan sonra tabii ki yurt dışında bir proje neden olmasın?
0: Değil mi?
1: Ama dediğim gibi önce kendimi burada var hissetmeliyim, istediğim yerlere burada ulaşmalıyım ki ondan sonra tabii ki yurt dışına da açılabilirim. Neden olmasın? Belki
0: İnşallah.
1: şu an yeni bir kapı açılıyor
0: Değil
1: olabilir,
0: mi?
1: şarkı.
0: Ya biliyor musun, biz Laterna programını çekerken birçok oraya gelen misafirimiz, oyuncu arkadaşımız, dostumuz, daha sonrasında birçok müzikalde, birçok filmde müzisyen olarak görev aldılar. İnşallah sende de böyle bir bu sefer de bu programda, Müziğin Kanunu programımızda,
1: Ne güzel olur.
0: ya biz
1: Bak,
0: biraz uğurlu geliyoruz ha, ona
1: ay ne
0: söyleyeyim yani.
1: güzel. Söylediğinde aklıma geldi. Jimnastikle harmanlanmış bir tiyatro oyunu mesela dansla.
0: Ya.
1: Neden olmasın? Belki müziği de katıp içine. Yani bütün bu hayatım boyunca yaptığım işleri bir arada meç edip bir belki tiyatro sahnesinde bir şeyler. Neden olmasın? Çok isterim. Müzikle ilgili bir alana belki yönelmek isterim. Çünkü ben şarkı söylemeyi çok severim
0: Çok
1: ama
0: sevdim.
1: dediğim gibi evde kendi kendime içime böyle söylerdim. İlk defa burada işte bunu deneyimliyorum.
0: Çok da güzel gidiyoruz bu
1: Ay çok
0: arada.
1: teşekkür
0: Hakikaten
1: ederim.
0: yani. Şimdi ben stand-up yapmaya başladım.
1: Evet, biliyorum. Biliyorum.
0: Biraz komik tarafım vardır.
1: Aa.
0: Şimdi stand-up'ımın ismi de Kanunsuz. Ama kanun çalıyorum.
1: Evet.
0: Dedim ki ya tamam, kanunsuz ama kanunu yine ben sahneye alayım. Hiç olmazsa Tolga da öyle bir şey söyledi bana. Dedi ki ya baktın güldüremiyorsun, kanun çalarsın dedi. En azından boşuna gelmemiş olurlar dedi. Çok güzel.
1: Müthiş.
0: Evet, böyle başka bir mesleğin de varsa onu müzikti, oyundu, jimnastikti böyle harmanlaştırırsan bambaşka bir şey çıkabilir.
1: Evet,
0: Yeniliklere her zaman
1: kesinlikle.
0: ihtiyaç var.
1: Kesinlikle öyle. Yani
0: Şansın bol olsun.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman hadi gel bir şarkı daha.
1: Hadi.

0: bu şarkıları sen daha önce çalışmışsın. Kimle çalıştın? Nasıl çalıştın? Ha? Var mı bir şeyler var yani. Tamam, provada
1: Ya.
0: yaptık ama sen bir çalışma yapmışsın yani.
1: Evet. Sağ olsun canım dostlarım, sevgili Berkay Tulumbacı ve Ezgi Yergin
0: Bu arada
1: Tulumbacı
0: Berkay'ı da
1: çalıştık.
0: alacağız konuk
1: Ah,
0: olarak. Tabii.
1: süper. Ay çok sevindim. O
0: Tabii.
1: ikisi sağ olsun benim için o kadar emek verdiler ki. Tabii ki erkek arkadaşım Burak Sevinç.
0: Burak'ı da
1: O
0: alacağız. Bak,
1: evet
0: Burak'ı
1: biliyorum.
0: alacağız. Berkay'ı alacağız. Annen nerede?
1: Annem kamera arkasında.
0: Ha, onu da alırız. Tamam işte.
1: Aa, müthiş. O da beni çok yüreklendirdi. Yaparsın, senin sesinin tonu güzel. Sadece kendine güven, biraz daha açıl diye. O da sağ olsun yüreklendirdi. Böyle birlikte çalışarak beni buraya hazırladılar.
0: Çünkü provada bayağı bir tereddüt vardı.
1: Evet.
0: Ben onu şey yaptım, gördüm. Ama yapacağını tabii gördüğümüz için gayet rahattık
1: Aa,
0: biz.
1: teşekkür.
0: Sonrasında bir çalışılmışlık, bayağı bir çalışılmışlık var.
1: Evet.
0: Belli de birileri de yardım etmiş yani, yakaladın mı
1: Tabii
0: yani?
1: canım tabii. Yani bir şeyi kafaya taktım mı onu çalışmam lazım. Yoksa beynim rahat etmiyor. Sağ olsun dediğim gibi Berkay ve Ezgi de bu konuda çok yardımcı oldular bana. Sonrasında da kendimi size emanet
0: Burak
1: ettim.
0: yardımcı oluyor mu sana?
1: Burak tabii ki yardımcı oluyor. O bu aralar biraz çalıştığı için çok görüşemedik bu süreçte, bu hazırlık
0: Evet.
1: sürecinde. Seti var, çok
0: Tabii
1: yoğun
0: tabii tahmin
1: çünkü.
0: ediyorum.
1: Ama onun desteği yeter bana.
0: Burak'ı ben çok
1: Yani
0: severim.
1: onun bana hani sen yaparsın demesi bile yeter yani.
0: Ne güzel. Burak aynı zamanda benim öğrencim sayılır. Kanun çalıyor.
1: Evet.
0: Çok
1: Çok da
0: sevdiğim,
1: güzel.
0: çok tatlı bir çocuk. Seracığım, ne iyi ettin geldin. Çok teşekkür ederim. Böyle bir tatlı bir huzur verdin içimize. Çok
1: Ne
0: teşekkür
1: mutlu
0: ederim.
1: bana.
0: Saygıdeğer izleyiciler. Gördüğünüz gibi çok zarif bir konumuzla yine bir programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka projelerde de tekrar karşılaşırız ama
1: İnşallah.
0: zaten görüşeceğiz.
1: İçinde siz varsanız gözüm kapalı gelirim ben
0: Çok teşekkür
1: artık.
0: ederim.
1: Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür
0: Çok teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim. Arkadaşlarım ve ekibim adına çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Efendim, saygı ve sevgiyle görüşmek üzere.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım, tabii çok özel bir konuğum var bugün. Hepinize selam, sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine çok özel bir repertuar çalacağız sizlere. Giresun'un evlerini ben ilk kez okudum ama sevgili Resul Dindar daha önce albümünde okumuş. Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum,
1: Çok
0: hoş
1: teşekkür
0: geldiniz.
1: ederim. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: İyi misin?
1: Çok şükür. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Uzun
1: Sağ olun.
0: süredir bir türlü buluşamadık ama
1: Evet.
0: bugüne kısmet oldu.
1: Hayırlısı ya, evet. Birkaç defa böyle denk gelemedik ama ben programın çok değerli konuklar da yer veriyorsunuz. Çok değerli. Sen zaten çok özelsin benim için de her
0: Eyvallah.
1: zaman.
0: Çok sağ olasın. Allah
1: Çok
0: razı olsun.
1: istiyordum. Nasip bugüneymiş.
0: Evet, daha
1: Hayırlısı.
0: evet ya, sohbet edeceğiz daha çok ama
1: Güzel şarkılarımız
0: ne
1: vardı.
0: okumak istersin Resul? Seni
1: Biraz
0: çok
1: Karadeniz'den...
0: çok özledik ya, en çok senin okumanı istiyorum bu programda, o yüzden
1: Teşekkür ederim.
0: neyle başlarsan başla,
1: Biraz
0: sahne senin.
1: Karadeniz'den uzaklaşayım.
0: Olur.
1: Çıkayım başka
0: Olur.
1: yörelerden.
0: Olur.
1: Ben Mahsuni, Aşık Mahsuni Şerif'ten bir
0: Ha şey,
1: eser
0: Nem Kaldı mı
1: seslendirmek istiyorum.
0: okuyacağız?
1: Evet.
0: Öyle mi? Tamam.
1: Yani
0: Peki.

0: Ne güzel çaldık, okuduk ya. Ağzına sağlık üstad.
1: Vallahi teşekkür ederim.
0: Çok yakıştı.
1: Gözlerim doldu. Çok güzel bir türkü.
0: Kemençe, kopuz falan çok hoş geldi ya, değil mi? Güzel çaldık vallahi.
1: Elinize yüreğinize sağlık.
0: Masumi Baba'yı da rahmetli analım. Yani çok güzel eserler.
1: Ruhu şad olsun. Resul... Çok anlamlı sözleri var. Yani parsel parsel eylemişler dünyayı, bir dikili taştan gayrı nem kaldı ki bu dönemde çok şey ifade ediyor.
0: Değil mi?
1: Bu zamanda çok şey ifade ediyor. Şu an var olanlar için en azından.
0: Evet. Doğru.
1: Çok duyguluydu. Çok duyguluydu. Çok teşekkür ederim.
0: 1982 Hopa doğmuşsun,
1: evet.
0: Değil mi? Doğru bilgiler inşallah bunlar.
1: Hopa Cumhuriyet Mahallesi.
0: Senin şimdi, gözün doldu.
1: Evet evet. Şimdi,
0: bir daha okuyabiliriz istiyorsan.
1: Dağıtmam lazım. Hopa'da doğdum, 25 yıl oradaydım. Yavuz abi 25 yıl Hopa'daydım. Oradan müzik işte başka işler de yaptım ama en sonunda müziğe kavuştum. Biraz imkan geç buldum. 25 yaşından sonra İstanbul'a geldim. Bir abim vesile oldu. Biraz da cesaret buldum.
0: Karmete dedim, grubunu kurdum.
1: Beklemekle olmayacak bazı şeyler.
0: Karmete'yi de sen kurdun değil mi?
1: Evet. Üç arkadaş başlattık.
0: Beraber başladınız. Grup çalışması zordur.
1: Çok.
0: Ben de
1: çok,
0: bildiğim
1: çok
0: için.
1: Çok zordu.
0: Zordur. Ben de
1: aslında beş rahmetli Hasan Saltık bize en başından söylemişti.
0: Vallahi
1: emin misiniz çocuklar? Ya Türkiye'de grup olmak falan, hani başka ülkeler bilmem ama Türkiye'de bu işler zordur. Bırakın baştan hiç girmeyin böyle işlere falan filan.
0: Ama
1: toplara.
0: Evet, dünyadaki diğer gruplar da aslında yani bir yıllar sonra işte ABBA mesela bir araya geldi. İşte Pink Floyd dağıldı.
1: Yine yurt dışı iyidir belki. Uzun vadede çalışıyorlar ama Türkiye'de
0: bizde kısa, biraz daha kısa sürüyor ömürleri.
1: Her şey,
0: doğru söylüyorsun.
1: Birliktelik genelde Türkiye'de kısa sürüyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Türkiye'de aslında gerçekten şöyle, birlikte bir şeyler yapmak, birlikte iş yapmak da kısa sürüyor Türkiye'de değil mi? Kısa sürüyor. Birliktelik kısa sürüyor bir ülkede.
0: Ya peki, armudun dalı uzun üstad bu...
1: Sinan Akçal sağ olsun, onun eseridir.
0: Öyle mi? Onu bize söyler misiniz sevgili? Bu arada tabii Resul'ün, yine... sevgili izleyiciler, Resul'ün orkestrası burada. Ben tek tek tanıtmak isterim. Resul davulda kim var?
1: Aslında ben onların solistiyim diyeyim ya, dur. Bugün değişiklik
0: öyle
1: olsun. Tabii,
0: öyle
1: tabii.
0: Peki.
1: Burak var davulda. Burak şef var orada. En eskilerinden biridir. Çağrı Doğan.
0: Hoş geldiniz.
1: Burak Çiçek burada. Burada Furkan var. Furkancığım. Furkan beni kurtaran adamdır. Bir arkadaşımız daha var kemençede. Tulumda Gökhan var.
0: Hoş geldin Gökhan, sen de. Furkan hoş geldin.
1: Klavyede. Miraç var klavyede.
0: Hoş geldin.
1: Miraç da ara sıra beni kurtaranlardandır.
0: Armudun dalı uzun, Sinan...
1: Akçal, altını derin kazın. Nişanladılar beni, yarıma öyle yazın.

0: Karmete'den 2012'de ayrıldım. Resul galiba
1: Evet.
0: 2013'te solo
1: Kendim bir şeyler yapmaya
0: divane,
1: başladım.
0: değil mi?
1: Evet, ilk divane albüm projesiyle. Yani işte o grup sonrası çok da değil, 5-6 ay sonrasıydı böyle. İlk sahnelerim zordu ama ya. Çünkü Karmate ile anılıyorduk ve sonra
0: Tabii.
1: Resul Dindar olarak devam ediyorum ve birçok insan aslında beni Karmate
0: Tabii.
1: biliyor yani. Resul kim falan gibi de olmuştur. Hatta Karmate konserleri devam etti. Karmate grubu devam etti. Onlarda da şöyle bir şey oldu. Bu Karmate değil. Ben Karmate'yim sanki. O önde olduğum için
0: Evet.
1: galiba sadece benimle bütünleşti.
0: Kazım Koyuncu'yla tanıştınız mı hiç?
1: Evet. Biz yakınlığımız da var.
0: Var.
1: Babamla kuzenler. Öyle bir şansım, tanışma şansım oldu.
0: En çok yani aslında Resul Dindar olarak en çok yayıldığın, tanındığın yıl ve şarkı hangisi Resul? Yani
1: Yani Karmate ile
0: Karmate'den
1: yine
0: hangi şarkı ve albümle sayılırdı?
1: Karmate'den birinci Kara Duman, ilk Nani albümü ve o Nani albümündeki Kara Duman diyebilirim. Gökhan, yanılıyor muyum? İlk Karmate'nin parladığı, duyulduğu, sevildiği şarkılar. Çünkü niye Tulumcu'ya soruyorum? Tulum şarkısıdır. Gökhan'a onun için soruyorum. O dönem galiba Kara Duman çok sevildi bölgede. Çalındı
0: Kara
1: da,
0: Duman'ı ben bile
1: söylendi de.
0: biliyorum ya.
1: Geldi bir kara duman.
0: Çok güzel şarkı.
1: Sonra ikinci albümde de Nino vardı.
0: Onu da biliyorum.
1: Ve Yağarsa
0: Bak
1: Yağmur
0: o da
1: Yağar.
0: çok tutul, o da çok
1: Evet.
0: sevildi.
1: O da. Sonra solo
0: Bir
1: projelerde
0: tane
1: de
0: slow şarkım vardı ya.
1: Hiç var
0: Çok çok
1: mesela.
0: çok sevilen.
1: Nino ve hiç çok sevildi. Sonra Dalgalan Karadeniz çok
0: Evet.
1: sevildi. Son zamanlarda En Sonum diye bir şarkı vardı. Ama bugün çok onlara girmek istemiyorum. Çünkü çok söyledik. Söyledik.
0: Ha.
1: Söyledik. O aynı benim sesimden o şarkıları. Seyirci bilmiyorum, onlar sıkılıyor mu? Dur da ben bazen şey oluyorum. Hani başka şeyler hissetmek istiyorum. Başka şarkılar. Bugün onlara yer vermeyeceğim.
0: Evet,
1: Ama eğer
0: lütfen.
1: istersen
0: Ne
1: seni kırmam.
0: istiyorsan. Ne istiyorsan onu.
1: Biraz türkü söylemek istiyorum.
0: Tamam.
1: Karadeniz'den de okumadığım, daha önce söylemediğim şarkılardan bir şeyler söylemek istedim. Onlardan
0: Tamam.
1: seçtim.
0: Vallahi bak çok güzel bir türkü var. Pınar başından bulanır
1: Evet.
0: yazmışsın ya.
1: Ben bunu hiç
0: Çok güzel.
1: sahnede de söylemedim mesela.
0: Hadi
1: Çok
0: söyleyelim.
1: sevdiğim, söyleyelim.
0: Hadi söyleyelim. Pınar başından bulanır.

0: Bunu böyle ağır okuyunca ne güzel oluyor değil mi? Biraz
1: Evet.
0: hareketli okuyorlar genelde bunu ama böyle çekince bazı parçaları.
1: Gerek var mı? Yani bence böyle çok güzelmiş.
0: Evet.
1: Niye
0: Bak
1: koşturmuşlar?
0: mesela Nemrut'un kızını da ben ağır söylüyorum. O kadar güzel oluyor ki.
1: Bizde de cilveler var öyle. Çok
0: Evet, çok hareketli
1: normalde
0: okunur.
1: orijinalinde

0: Alt
1: mıdır?
0: gibidir. Ağırdır ama hep nedense galiba halk oyunlarında belki horonlara, oyunlara uyarlamak için biraz koşturdular onu. Ama bence orijinali daha güzeldi.
1: Peki şu şeyi merak ediyorum. Ben bunu senden dinlememiş olabilirim. Adam Gibi Sevgili ne zamanın şarkısı? Yeni mi?
0: 6-7 yılı vardır bunun
1: öyle
0: rahat
1: mi?
0: Ya.
1: O... Ha,
0: Sinan Sami çok severim onu. Çok
1: nasıl
0: güzel
1: bir şarkı?
0: Adamdır.
1: Onu okur muyuz? Hadi bugün diyorum ki biraz
0: tam
1: az sohbet,
0: adamına
1: çok
0: göre
1: şarkı.
0: Bir şarkıdır o.
1: Tamam.
0: Tam adamına göre.
1: O zaman bir bakalım hadi Adam Gibi Sevgili.
0: Çok denedim olmadı, şansım beni bulmadı. Adam gibi sevgili bu dünyada kalmadı.

0: adam gibi sevgili de bu dünyada kalmak.
1: Ağzına sağlık.
2: Adamına göre şarkı işte. Tek kapılı araba gibidir.
3: Ya şu şeyi okuyalım hadi. Ya da sen galiba bir
2: arabesk falan mı söylesin?
3: Sürpriz diye yapacaksın galiba, değil mi? Bir Ferdi abiyle Edip abiyi mi anmak istiyorsun?
2: Yani
3: ikisi de çok kıymetli sanatçımızdı.
2: Evet.
3: Edip abiyle bir şeyim var ya, hep aynı kafede görüyormuşsun, anlattın
2: aynı
3: bana.
2: Aynı yerde yaşıyoruz, aynı mahalledeyiz. Evet. Edip abi yani hemen hemen her haftada bir gördüm mutlaka. Aynı yerde gördüm. Ama mutlaka yani birileriyle birlikteydi veya yemek yerken gördüm. Ya dedim rahatsız etmeyeyim. Vay ama be. Hep şunu söylemek istedim. Abi ben seni çok seviyorum. İyi ki varsın.
3: Baban çok dinletiyormuş.
2: Diyemedim. Babam, annem çok severdiler. Ben onlardan işte Belkıs Akkale'yi de çok seviyorum. Mesela annemin en sevdiği sanatçıydı.
3: Annenin sesi çok güzelmiş.
2: Annem güzel şarkı söylerdi. Allah rahmet eylesin. Ferdi Tayfur'u analım. Edip abi, Edip Akbayram'ı analım.
3: Hadi birer şarkı söyleyelim onlardan.
2: Onların sesinden duyduğumuz, dinlediğimiz, sevdiğimiz şarkılardan birer tane.
3: Gençliğimiz gitti değil mi aslında? Edip abi ile Ferdi abinin yokluğu bizim gençliğimizdi yani.
2: Vallahi yaşlandık galiba ya.
3: Hangisini önce söyleyelim?
2: Allah sıralı ölüm versin bu arada gerçekten. Önce Ferdi abiden...
3: Ferdi abiden ne okuyacaksın üstad?
2: Ferdi abinin de o kadar çok şarkısı var ki hiç söylemediğim daha önce. İlk defa burada...
3: Vallahi bizim programa kısmet
2: söylüyorum
3: oluyor.
2: Ben aslında. Tamam. Evet, bu ilk defa burada söyleyeceğim bir eser. Huzurum kalmadı.
3: Ya, çok severim ben de.
2: Yani biz tabii ki bu

0: Bunu kendimizi ispatlamak için, çok güzel okuduğumuzu göstermek için veya güzel okuyabilmek için yapmıyoruz. Biz
1: Anmak için.
0: evet, biz bunu anmak için yapıyoruz. Onu seven herkese selamlarımızı, saygılarımızı
1: Aynen,
0: iletelim.
1: buradan rahmet
0: Haşa
1: dileyerek.
0: haddimize değil.
1: Aynen.
0: Ben her zaman Kazım Koyuncu'nun seslendirdiği şarkılar için de söylemişimdir. Biz onları anmak için söylüyoruz bu şarkıları.

iki büyük ustayı peş peşe, bir Edip abi şarkısı, Mazlum Çimen bestesi. Resul'le böyle iki ustayı anıyoruz bugün.

0: bu iki büyük sanatçımız da gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli sanatçılardı. Biz Resul'la
1: Allah
0: beraber
1: rahmet eylesin.
0: aslında böyle değildi repertuarımız ama anmak istedik. Onun sevenlerine, hayranlarına, bütün ülkemize tekrar başsağlığı
1: Hocam bir şey
0: dileyelim.
1: ekleyebilir miyim
0: Diğerleri de.
1: ya?
0: Sen tabii ben sana
1: Gerçekten
0: söz vereceğim zaten.
1: estağfurullah.
0: Hayır, bu konularla yani bu konuyla ilgili Edip abi Ferit abi ile ilgili mutlaka söyleyeceklerin olmalı diye düşünüyorum.
1: Geçen Edip abinin ölümüyle alakalı bir yazı paylaştım.
0: Öyle mi?
1: Aslında orada gerçekten çok çok kalpten böyle üzüldüm ve gerçekten duygularımı yazmıştım. En önemli şey de şuydu, bir cümlemde şu vardı ve bunu üstüne basa basa bir daha dile getirmek istiyorum. Aslında sadece anmak değil, bence sanatçıları anlamak lazım. En önemlisi de anlamak lazım. Bu konuyla ilgili geçmiş konuşmalarında, röportajlarında ben seni dinledim. Aslında bazı yayınlarda bunu da dile getirdim, söyledim sana. Sen de bunu dile getiriyorsun. Anlaşılmak çok zor.

0: maalesef çok mümkün değil. Ülkemizde demek istemiyorum ama insan olarak anlaşılmak zor. Bence sanatçılar anlamak lazım. Sadece anmakla olmuyor. Yani anmakla geçiştirmeyelim. Onları mümkünse yaşarken, varken onları anlamamız lazım.
1: Evet.
0: Sonra
1: Doğru.
0: gerçekten anlayabiliriz.
1: Evet.
0: Peki Kazım Koyuncu için de böyle bir şey geçerliydi. Kazım Koyuncu'yu anlamak diye bir şey var. Kazım Koyuncu'yu anmak veya şarkılarını söylemek veya sadece Kazım Koyuncu'nun güzel saçlarını konuşmak değil. Ya. Aslında mesele Kazım Koyuncu'yu anlamak.
1: Evet. Yani
0: Mesele Yavuz Bingöl'ü anlamak. Bu arada senin sevenlerin veya sana değer veren insanlara karşı duruşun, oturman, her şeyin senin de çok saygılı, çok güzel. Bunun için de ben birileri bunu söylemesi
1: aile,
0: lazım. Bunu dile
1: evet,
0: getirmek
1: biraz
0: istiyorum.
1: aileden kaynaklı ya Resul. Sen işte kendi ailen, bak annen rahmetli, baban, benim annem de ozan olduğu için, baba öğretmen, biraz aileden aldığın şeylerle ilgili. Hani sonradan mütevazi olunmuyor mesela, ya da sonradan başka bir şey olunmuyor. Biraz aileden öğreniyorsun.
0: Samimi de olmuyor
1: Ama
0: sıradan olunca zaten.
1: evet.
0: Zorlamayla olmuyordu.
1: Doğru. Ferdi abi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yıllar evvel 1980'lerin sonuna doğru İzmir Fuarı'nda çalışırken Ferdi Tayfur'un altında çıkan bir sanatçı abimize çalıyordum ben. Ben gerçekten, yani Türkiye'de 3-4 tane star var. Onlardan biri bence Ferdi Tayfur. Gerçek bir stardı bence Ferdi abi. Çünkü altında çıkan bütün sanatçılara seyirci 3 türkü veya şarkı dayanabiliyordu üstad. Bak gözlerimle, yani yaşadığım bir şey. Üçüncü şarkıdan sonra bütün salon Ferdi, Ferdi. Yani inanılmaz bir şeydi Ferdi abi.
0: Ama şey de eskiden vardı demek ki. Altından çıkan sanatçılar, yani ondan önce çıkan sanatçılardan
1: Onlar
0: bahsediyorsun.
1: da meşhur ama.
0: Günümüzde kendinden önce sanatçılar istemeyen
1: İnsanlar var, değil mi?
0: insanlar var. Şimdi bunu düşündürdü bana bu.
1: Bravo ya. Ben böyle hiç düşünmedim. Bak,
0: Bak
1: çok
0: ki
1: doğru bir şey. Altında en az 10 kişi çıkıyordu, biliyor musun
0: evet
1: Ferdi
0: hiçbir
1: abinin?
0: düşünseniz bir kompleksi yok, bir endişesi yok. Benden önceki performans ne olacak?
1: Ya
0: Hiç öyle
1: demek
0: bir
1: ki
0: dert yok.
1: öyle bir dahli yok. Yani
0: Bir
1: mesela
0: paylaşım var orada ya.
1: Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'a rahmetli anıyorum. Fahrettin abiyle de, babayla da tanışma fırsatı
0: Amin.
1: bulmuştum. Demek ki ona demiyor ki, yok kardeşim ben bunu istemem, bunu istemem,
0: He.
1: bunu istemem demiyor demek ki. O zamanlar
0: Ya da
1: birazcık
0: bir
1: daha
0: kişi demiyor ya da kimseyi
1: adilmiş
0: demiyor.
1: demek ki, birazcık daha. Çok doğru ya, hiç böyle
0: Sanatçı.
1: düşünmemiştim. Şimdi öyle değil.
0: Şimdiki nesil öyle değil.
1: Doğru.
0: Yani istemiyorlar. Kendinden önce kimse çıksın sahneye. Hatta
1: Evet.
0: mümkünse ışıkları
1: Sen
0: falan çok parlak olmasın.
1: beni deşmeye mi çalışıyorsun? Şu an ben vallahi bak,
0: Çok dertli geldim
1: bir
0: ya. Bir sohbet şey yapalım bir gün. Şöyle sadece konuşalım
1: hayır,
0: mı?
1: biz senden ayrıca bir konuşmamız, yani
0: Aslında işte
1: bir yemeğe
0: konuşmamız
1: çıkmamız lazım.
0: lazım ya.
1: Evet. Çok az, evet ya, onu da
0: Çok
1: hissediyorum.
0: konuşan da bir adam
1: Mesela
0: değilim bu arada. Başladım konuşmaya. Hayır
1: aslında
0: olsun.
1: gönlümüz bir, yani çok sık görüşen iki sanatçı arkadaş değiliz ama yine de böyle çok şey yerlerde, mesela senin bana o açtığın telefonu hiç unutmam.
0: Çok
1: Başka
0: doğru.
1: yerlerden telefon beklerken senin araman benim için mesela çok değerliydi. Telefonu kapattıktan sonra hani eşimle de biraz dertleştim. Ya, gerçekten çok duygulanmıştım. Yani demek ki röportaj
0: Teşekkür ederim. Çok
1: anlayan, gören, hisseden.
0: samimiydi. Ben ilk defa seni
1: Evet.
0: öyle gördüm abi.
1: Heh,
0: Yani
1: neyse.
0: orada artık şey değil böyle. Yani bir isyan gibi değildi ama en büyük problem de buydu. Evet, anlaşılmak
1: Ne bileyim
0: meselemiz
1: ya,
0: de oydu.
1: inşallah.
0: Ben seni çok iyi anladım. Anlıyorum.
1: Oy dağların kara dumanı. Kara duman.
0: Bu da çok dertli. Yine
1: Evet.
0: dağ girdi araya.
1: Evet. Söyle ya. Sığmalı mı da
0: Zaten
1: okuyabilirsin? Hangisini?
0: Gökhan darlandı. Oy dağların kara dumanı sevgili Ayhan Aptekin. Onu da Allah rahmet eylesin. Babası.
1: Öyle mi?
0: Ayhan abinin eseridir.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Karadeniz müziğine, yöre müziğimize, Laz müziğine kattıkları çok önemli eserler vardır. Onun da toprağı bol olsun. Gökhan oğludur.
1: Başınız

0: Sağ olsun. Allah rahmet eylesin.
1: Babanın şarkısını söyleyelim.
0: Ne
1: Sen
0: güzel.
1: çal biz söyleyelim.
0: Ne güzel program oldu ya. Herkesin bir
1: Bu
0: şeyi,
1: şarkı
0: birbiriyle böyle
1: çok
0: bir
1: güzel. Bunu
0: bağı
1: da
0: var.
1: beraber söyleyebiliriz.
0: Olur, denerim.

0: Vallahi çok güzel bir eserlimiş
1: Çok
0: ya.
1: güzeldir.
0: Allah
1: Evet.
0: rahmet eylesin
1: Tam...
0: tekrar
1: Amin.
0: babana. Vay be. Bunu ne zaman okumuştun Resul?
1: Bunu sahnede okuyorum ama bir kayıt var
0: Al,
1: mıydı bizde
0: kayıt var mı?
1: bununla?
0: Yok.
1: Bir amatör bir tulumla var sadece solo. Ama çok profesyonel bir kayıt değildi. YouTube'da var ama. Yani hep de böyle yapmak istediğim bir türkü. Hatta Sırmalı var mesela, o da öyle. Bunu ona da bağlayabilirdim aslında. O da hep
0: O
1: söylemek.
0: zaman sırmalı mı? Duman geldi mi? Programın sonuna
1: Buna
0: geldik.
1: Sırmalı mı?
0: Duman geldi mi? İkisini de birbirine bağlayabilirsiniz.
1: Duman gel, Sırmalı'yla girelim.
0: Tamam. Dur. Ben veda konuşmamı yapayım. Ya Resul, öncelikle gerçekten zaman ayırdın, geldin.
1: O ne demek abi
0: Vallahi
1: ya?
0: şeref verdin. Sevgili eşinle Derya da burada. Böyle ailece. Keşke
1: Çok
0: çocukları da
1: teşekkür ederim.
0: getirseydin.
1: Bütün ekibine çok teşekkür ederim. Sizler zaman ayırdınız.
0: Biz çok
1: Beni
0: teşekkür
1: davet
0: ediyoruz.
1: ettiniz.
0: Orkestrana
1: Herkes sağ
0: çok
1: olsun.
0: teşekkür ediyorum
1: Eline
0: geldiğin
1: emeğine
0: için.
1: sağlık. İyi ki varsın.
0: Sen de öyle.
1: Bunu ara ara değer verdiğim insanlara söylemem lazım. Bu bizim aslında yapmamız gereken de bir şey. Gerçekten bunu da söylememiz lazım. Bizim için değerli olan insanlara şunu söylemeliyiz ya. İyi ki varsın. Ve şey şu. Ne haber falan değil. Nasılsın? Mesela bugünümüzde çok sorulmayan bir şey. Bu sıralar ben mi böyleyim bilmiyorum. Çok mu duygusalım? Niye sormuyoruz nasılsın diye?
0: Sarılmıyoruz da üstad.
1: Temas
0: Temas
1: da yok.
0: yok.
1: Bunun pandemiyle falan alakası yok bence. Bir mesafe oldu, bir şey oldu ama ne olduysa bilmiyorum.
0: Kelime yani
1: İyi ki varsın.
0: alfabeyle, kelimeyle, dille de sarmıyoruz. Bedenen de sarılmıyoruz. Böyle birbirimizi bir ötelemişiz,
1: İyi ki
0: itmişiz.
1: varsın.
0: Sen de öyle.
1: Sevenlerin için, sana değer verenler
0: Sen
1: için,
0: eyvallah.
1: seni anlayanlar için, anlayabilenler için. İyi ki varsın.
0: Sevgili
1: Çok teşekkür ederim
0: izleyiciler,
1: herkese.
0: biz teşekkür ederiz Resul, sana ve orkestrana.
1: Sağ olun.
0: Sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik. Gerçekten benim için çok özel bir program oldu. Biliyorum ki sizler için de öyle ekranları başında. Ben çok keyifle hem dinledim. Çok başka bir derinliği, felsefesi olan bir sanatçı, bir insan. Resul Dindar. Çok severim kendisini. O yüzden onu bugün ağırlamaktan dolayı biz çok mutlu olduk. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Şimdi yine onun birbirine bağlayacağı galiba iki Sırmalı ve Duman geldiğiyle sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

опасность. Klasik Türk müziğinin en önemli kadın bestekarlarından biri olan Melahat Pars, 1918'de İstanbul'da doğdu. Sanatçının musikiye olan ilgisi ut çalmasıyla başladı. 1944'te Ankara Radyosu'na solist olarak giren Melahat Pars, burada Mesut Cemil'in korosunda yer aldı. 30'dan fazla bestesi bulunan Melahat Pars'ın en bilinen bestelerinden biri, ''Ben Gamlı Hazan, Sense Bahar, Dinle de Vazgeç'tir.'' 11 Mayıs 2005'te vefat eden Melahat Pars, sevilen eserlerini nasıl ortaya çıkardığını şu cümleyle ifade etmiştir. Her zaman başımdan geçen üzücü olayların hüznü içinde beste yapmışımdır.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

bekledim en çok seni. Yağar üstüme yağmurlar, bana duyduğun hisleri. Duyamıyorsun değil mi yine ah, bağırınca bu sesleri.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Kıymetli müzik yolcuları izleyicileri, TRT Müzik izleyicileri, müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Gerçekten gönüllerimize, ruhumuza, kalbimize hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizlerle olmak, bu keyifli yolculuğu, birbirinden kıymetli müzisyen dostlarım ve sevgili Mine ile gönüllerinize, kalplerinize ulaştırmak öylesine değerli ki biz de gerçekten o yolları uzak değil, yakınlaştırarak sizlerle beraber olmanın çok büyük keyfini sürüyoruz. Ve isteklerinizi çok önemsiyoruz.
0: Evet.
1: Sosyal medyada yazdığınız tüm mesajları zevkle, şevkle okuyoruz. Şimdi de yine istekleriniz doğrultusunda çok keyifli bir repertuar seçkisi hazırladık. Neler söyleyeceğiz Mineciğim? Sırada nerelere gideceğiz şöyle yolculuğumuzda?
0: Şimdi bir Kütahya'ya gideceğiz.
1: Peki.
0: Sen bize Kütahya'nın pınarlarının akışını anlatacaksın. Ya. Efendim sevgili Ahmet'in de dediği gibi rotalarımızı sizler belirliyorsunuz. Bizler de yolculuğu başlatıyoruz. O zaman yolculuk başlasın. Hadi bir Kütahya'ya gidelim.
2: Buyurun.

Ne diyeyim? Şahanesiniz. Hep söylüyorum ya işte kıymetli izleyicilerimiz, o kadar şanslıyız ki gerçekten Türkiye'de birbirinden iyi müzisyenler yetişiyor ve biz de onlarla gerçekten bu kadar güzel ortamlarda müzik yapıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Bence sizler ekranlarınızın başında kocaman bir alkış tufanı kopartın. Çünkü eminim bu enerji sizlere de yansıyordur diye düşünüyorum. Ve şimdi gerçekten Türk müziğimizin çok önemli makamlarından bir tanesi. Hepsi çok güzel ama bazen kendinizi bulduğunuz makamlar daha da güzel hissettirir size kendinizi. O makamlardan bir tanesi. Muhayyer Kürdi makamında bir geçiş yapacağız. Sevgili Ahmet, o güzel kanunun tınılarıyla Muhayyer Kürdi makamına doğru bizi bir yolculuk ettirecek ve sonrasında da ben sizlerle birlikte söyleyeceğime inanıyorum. Diyeceğiz ki rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkılarımızı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Gönlünüze
1: ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten stüdyodan da alkış sesleri yükseldi. Sağ olun, var olun. Gerçekten harika bir ekiple çalışıyoruz. Ne şanslıyız.
1: Evet.
0: Kameradan, rejisine, yönetmeninden, yapımcısına,
1: tüm
0: gerçekten
1: ekibimize.
0: Müthiş bir aile olduk.
1: Evet.
0: Ve işte her şeyde bir arada olunca gönüllerde bayram tadında oluyor gerçekten.
1: Bence tüm ekip yolculuğa çıkıyor.
0: Vallahi öyle oluyor.
1: Değil
0: Bu
1: mi?
0: Bavullar boşa değil yani.
1: Rejiden sese, yönetmenden stüdyo şefimize, orkestramıza kadar işte mutluluğun tarifi bu olsa gerek diyoruz.

0: ve yine Kürdi makamında şahane bir şarkıyla, çok güzel bir eserle, bir Necdet Tokatlıoğlu eseriyle devam edeceğiz. Eser yine çok efkarlı, efkara doğru aslında yolculuk ettik biraz ama ediyoruz. Güzel de şöyle ciğerden hissedilen şarkıların tadı başka oluyor.
1: Kesinlikle hani, ama biz biraz bunu işte Latin ritimleriyle, farklı farklı rifflerle de başka başka yolculuktaki duraklara çekmeye çalışıyoruz. O duraklarda neler görüyorsunuz, hangi hisleri bizlerle yaşıyorsunuz? Lütfen paylaşmaktan, bizleri anlatmaktan çekinmeyin. Biz de o keyifli yolculuğa dostlarımızın o usta tınılarında devam edelim. Bakalım nereler olacak? Artık yeşerecek. Bugün de yeşil giymemizin peki bir şeyi var mı?
0: Gerçekten tamamen tesadüf.
1: Evet ya. Yeşilin tüm tonlarından.
0: Evet. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de beğeniyordur. Biz de sizler için hem repertuarımızla hem de kıyafetlerimizle özenle seçip sizlerin karşınıza çıkıyoruz efendim. Umarım sizler de bizleri beğeniyorsunuzdur deyip hemen şarkıya devam edelim.
1: Buyurun dostlar.

0: Evet, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Efendim, sırada öyle bir eser var ki gerçekten bu yolculukta bambaşka duyguları bizlere hissettiriyor. Müzik tam da öyle ve bir nevi de acılar olmasa, belki ayrılıklar olmasa bunca güzel eserlerde meydana gelmiyor.
0: Tabii ki yani acılardan besleniyoruz çünkü.
1: Yazdıran mı diyorlar ya hakikaten. Sizin hangisi bilmiyorum tabii ki. Yazan mı yazdıran mı? Umarım bu konuda da sohbet etme şansımız olur sizlerle. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır senle ayrıldığımıza. Değil mi? Farklı dillerde de bunun harika yorumları var. Sen de bunu çok keyifli söylüyorsun. Ama bu sefer ekran başındaki dostlarımızdan dinleyeceğiz. Bir müzik yolcuları geleneği. Biz sizler için çalacağız. Siz de ekranlarınızın başında çayınızı, kahvenizi yudumlarken bu keyifli ama bir o kadar da hüzünlü şarkıyı güzel namelerinizle yumuşatmaya gayret edeceksiniz. Olmasa mektubun diyeceğiz. Buyurun dostlar, introya girelim.

0: Şöyle bir karşı kıyıya gittik.
1: Ya.
0: Şöyle bir Ege havası aldık. Geri geldik ama sanıyorum ekran başındaki izleyicilerimiz sizinle birlikte söylemiştir.
1: Ben duyar gibi oldum sanki. Senin de bir hırıltılar geldi mi kulağına?
0: Ben çok güzel hissederim.
1: Hissediyorsun değil mi?
0: Ben hissediyorum. Çıkışta da zaten hemen çıkar çıkmaz Ahmet'le ilk işimiz hemen bakıyoruz. Neler yazılmış, nasıl yorumlar gelmiş biz de ona göre çünkü söylüyoruz. Rotamızı hep birlikte çiziyoruz efendim. Yolculuğumuzu çünkü hep birlikte ediyoruz. En önemlisi de bu değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi başka bir form geliyor. Evet. Yine dans, yerimizde böyle kıpır kıpır olacağımız bir form. Bir tango geliyor ama biz bu tangoyu biraz daha bossa nova çalacağız değil mi? Hocam. Bakalım nasıl olacak? Biz de notalarla dans edeceğiz biraz. Akşama süzme deniz diyeceğiz hep birlikte. Mine'nin evet. O güzel sesinden
0: çok
1: de ruhlarımıza şifa alacağına inanıyorum. Buyurun dostlar.

0: Evet, alkışlar hepinize arkadaşlar.
1: Gerçekten bir de alkışların bir özel sahibi daha var ki.
0: Evet.
1: Çok büyük yorumcu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Edip Akbayram ustamıza da gelsin. Hakikaten bazı sanatçılarla ikonlaşmış artık bazı da eserler var değil
0: gerçekten
1: mi?
0: Gerçekten ölümsüzlüğün, hani ölümsüz böyle eserler diyoruz ya, ölümsüz yorumcular. Bazen onların aslında gittiğini bence kabullenmiyoruz. Mesela ben biraz önce dinlediğimde hep o ses kulaklarımdaydı. Ne kadar güzel, ne kadar özel bir şey gerçekten Allah'ın bu yeteneği vermesi ve bahşetmesi. Ve sonrasında da bir şarkıyla bir sürü kitleye ulaşmak, değil mi?
1: Hele ki yani işte radyo televizyonların sadece TRT'nin olduğu, şimdi
0: evet,
1: kadar işte sosyal mecraların, diğer imkanların olmadığı bir anda tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurmakta çok büyük bir emek, çok büyük bir lütuf,
0: evet,
1: ve çok büyük bir şans. İşte bu şansı da harikulade kullanan sevgili sanatçılarımızdan biri. Diliyorum bizi dinliyordur bir yerlerden ve tüm bu kıymetli sanatçılarımızın da aziz ruhlarına da armağan olsun tüm çaldığımız notalar.
0: Ve şimdi yine aslında çok büyük bir söz yazarı ve bestecisi Şehrazat'ın çok güzel bir eseri var. Sertab Erener'den dinledim ve çok sevdim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu da bir Mine Geçil yorumu olsun.
1: Harika da olacak ve sevgili arkadaşlarımızla
0: evet,
1: bunu muhteşem yorumlayacağız. Provada dinlerken de o kadar fazla keyif aldım ki diliyorum dinleyenlerimiz de ekran başında o keyif alacaklar. Bahçede diyeceğiz şimdi. Bahçeye doğru bir gezintiye çıkıyoruz hocam. Buyurun.

0: Ah, çok
1: Ağzınıza sağlık.
0: Ederim.
1: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
0: Sevgili Burç'un da gönlüne sağlık. Gerçekten ne kadar güzel bir aranje yazmışsın. Çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarıma tabii ki.
1: Gerçekten müzik öylesine bir sihir ki işte bence türü, yeri, dili, dini, ırkı hiçbir şekilde yok ve işte tarzdan da bence çok yoksun. Yani iyi müzik var ya da kötü müzik var.
0: Katılıyorum sonuna kadar, evet.
1: Yani bir belki bir çobanın kavanından çıkan sesle, belki bir Stravinsky'nin kaleminden yazan müzikte çok başka. Eskiler bunu harika anlatıyor. Müteessir diyorlar.
0: Evet.
1: Kalbin tam ortasına dokunduğu andan itibaren müzik etkisini gösteriyor ve her gönülde çiçek açmaya başlıyor. Hakikaten icralarımızla da diliyorum gönüllerde çok çiçekler açtırıyoruzdur. Ama tekrar tebrik ediyorum. Çok,
0: çok
1: keyifli bir yorum
0: ediyorum.
1: Ve icraydı. Ve şimdi Sarsam Seni Gül Dudaklım diyeceğiz.
0: Evet, bir Yıldırım Gürses eseri gelecek
1: şimdi. Ama bunu
0: şimdi
1: kim diyecek Mine?
0: Tabii ki şimdi ekran başı sıra sizde.
1: Buyurun.

0: Evet. Bence ekranlarının başında şöyle yine her zamanki böyle minik kıpırdanmalarla, el çırpmalarla okunmuş olur
1: Geldi değil mi?
0: şarkı.
1: Hem şarkı
0: Geldi.
1: eşlikleri, hem danslar, hem de belki de alkışlarla umarım bir akşamınızı da minicik de olsa çok keyiflendirmişizdir.
0: Şarkılar işte yön veriyor bize. Bazen o suratlarımız düşüyor. Şöyle bir düşünüyoruz. Canımız acıyor, yüreğimiz acıyor, parçalanıyor. Sonra bir melodi geliyor, fıkır fıkır hemen böyle kalkıyoruz yerimizde, dans ediyoruz. Ama geçen gün bir izleyicimiz yazmış, diyor ki o kadar güzel terapisiniz ki psikoloğa gitmeye gerek yok diyor. Psikologlar bizi dinlemesin bu arada.
1: Lütfen, evet.
0: Ve bu duygu durumlarıyla birlikte bence hepimiz birlikte yolculuk etmekten mutluysak ne büyük şeref bizim için. Çünkü gerçekten her şey birlikte güzel, birlikte söyleyince, birlikte çalınca, kocaman bir orkestra olunca güzel, değil mi?
1: Gerçekten öyle. Ustalar bu duruma, hatta tasavvufta da bu var, telvin diyorlar. Yani halden hale geçiş. Tam da işte piyanonun tuşesinden çıkan bir akor, udun mızrabından, klarnetin nefesinden süzülen bir name birden gönüllerimizde bambaşka rotalara çevriliyor. İşte müzik yolcuları da tam da o rotaları takip etmek, gönülden gönüle bağlantılar, ara yollar, kestirmeli yer kurmak için, sizlerin ruhuna dokunmak için burada. Ama unutulmak, tabii unutulmak mı ölmek mi daha acı diye sormuşlar. Pek de karar verememişler bunun cevabına.
0: Çok göreceli sanıyorum bu.
1: Çok göreceli ama unutulmak da çok hazin bir son gerçekten.
0: Evet, acı ama Arif Sami Toker o kadar güzel anlatmış ki bunu. Unuttun beni zalim demiş. Bakalım biz nasıl söyleyeceğiz? Bakalım ekran başı bizlerle birlikte nasıl söyleyecek? Hadi buyurun o kocaman orkestramızla ve kocaman koromuzla hadi birlikte söyleyelim.
1: Şşş.

0: Bir zalim de ancak bu kadar güzel sevilir. Yani gerçekten yine hem böyle hareketli ama bir taraftan kalp yangını olan şarkılardan bir tanesi sanıyorum. Ekran başı da bana katılır bu düşüncelerime diyorum. Değil mi?
1: Ama işte sanat da tam da böyle acıyı dahi zarafetle anlatma sanatı. Bakıyorsunuz belki de biraz daha şıkır şıkır fıkır fıkır bir hali var ama ben bunun yerine sanatla daha iyisini koyarım deyip hayal edip belki biraz kafa karmaşıklığı, karın ağrıları çekip sonrasında o kıymetli bestekarların işte ortaya koyduğu en güzel haliyle bu eserleri çalıp söylemek kalıyor.
0: Evet.

0: Hani biraz gamsız girilmiyor açıkçası bu işe. Ama iyi ki böyle kıymetli bestekarlarımız var. İyi ki
1: İyi
0: böylesine
1: ki.
0: bize muhteşem miraslar bırakmışlar. Biz de işte zalim mi bile tatlı dille, müzik lisanıyla nasıl anlatabiliriz? Onun derdine düşüyoruz.
1: Bir de iyi ki TRT Müzik izleyicileri var diyoruz. Çünkü yine bugün programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte sizler yine bizlerle yolculuk etmek isterseniz biz burada sizleri bekliyor olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyor olacağız.
0: Sıradaki şarkıyı ve son şarkımızı TRT Müzik ekranlarında bizlerle birlikte olan her gün kendi saatinde her hafta bizleri zevkle, şevkle takip eden yolcularımıza armağan etmek istiyoruz. Şarkımızın adı ne olacak?
1: Gönlümün
0: Gönlümün
1: sultanısın
0: sultanısın
1: diyeceğiz.
0: diyeceğiz ve bunu da sizlere söyleyeceğiz. Lütfen kabul edin. Buyurun sevgili dostlar.

Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Akşamına ikincinin arası yaktı beni, kaşlarının karası yaktı beni, kaşlarının karası yaktı beni, kaşlarının karası. Kavuşmaya yok mu bunun çaresi? Kavuşmaya yok

0: Ne bulur az dilim yârim, çare bulmaz dilim yârim.
1: Evet, değerli izleyenler, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Türküden belki anlamışsınızdır. Çok uzaklarda değiliz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Ve konuğumuz oranın türkülerini derleyen, söyleyen, bize kazandıran benim sevgili üstadım İlker Dölek. Hoş geldiniz abi.
2: Hoş bulduk sevgili hocam.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Sizlerle olduktan sonra iyi olmamak mümkün mü? Tabii bizi de buraya davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de programın oldukça izlendiğini de söylemek isterim. Bundan eminim, mutluluk duyarsınız sizler de.
1: Tabii.
2: Ve tabii ki tüm ülkemizin, Kıbrıs'ımızın, Kıbrıs Türk'ünün ve orada özellikle türkülere gönül vermiş tüm insanlarımızın sizlere selamlarını, sevgilerini getirdim. Bunu kabul buyurun.
1: Aleyküm selam. Sağ olun. Getiren gönderen sağ olsun derler.
2: Sağ ol. Evet.
1: Biz de Kıbrıs Türklüğü bizim için çok önemli. Hem bizim türkülerini de dillerini de çok kolay anlayabildiğimiz Oğuz grubu Türklerini zaten oluşturduğu.
2: Evet.
1: Biraz önceki türküde de zaten dinleyicilerimiz fark etmiştir. Bir İstanbul türküsü.
2: Evet.
1: Çalar gibi çaldık.
2: Değil mi? Evet.
1: O öyle bir yakınlığımız var. Yine konuşuruz, sohbet ederiz.
2: Tabii.
1: Kıbrıs bizim için hem güzel coğrafyasıyla, sahilleriyle, tarihiyle, türküleriyle bir de bazı gönül yaralarımız var tabii.
2: Evet, onları sarmak için buradayız zaten.
1: Eyvallah. Eyvallah.
2: O yaraları sarmak için.
1: Tamam. Şimdi ben de müsaadenizle bir Türkiye'de çok sevilen Kıbrıs türküsü olan
2: evet.
1: Mavusa Limanı'nı seslendireceğim.

0: Evet üstad. Ben hep söylüyorum. O davet ettiğimiz konukların yörelerinden türkü okumak bana hep zor geliyor onların karşısında.
1: Aslında haklısın tabii. Yani hepimiz için geçerli bu.
0: Hı.
1: Hangi yöredeyseniz ve o yörenin sanatçısı da değilseniz
0: Tabii.
1: o yörenin türküsünü o yörenin sanatçısına okumak zordur. Haklısın ama ağzına sağlık, gayet güzel.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bir türkü de yine sizden alacağız.
1: Yine bir ağıt türkü.
0: Tamam.
1: Arka arkaya geldi.
0: Hı. Nazım Bey'in ağıtı.
1: Evet, bu yine bizim
0: Hı.
1: derlememiz olan bir türkü.
0: Hı.
1: Kıbrıs'ımızda genelde türküyle iştigal eden, haşır neşir
0: Evet.
1: olmuş veya türkülere gönül vermiş dinleyicilerimizin, biz çok konserlerimizde,
0: Hı.
1: biliyorsun ben Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun
0: Evet.
1: şefi olarak emekli oldum. İşte o dönemlerde bu güzel türküleri halkımızla, türkü severlerle buluşturuyorduk. Konserlerimizde gelen insanların hepsi bir şekilde bu güzel ağıt türküleri de
0: Hı.
1: dinleme şansına nasip olmuştur. Şimdi bu
0: Bunu
1: türkülerden
0: okuyalım.
1: bir örnek, bir
0: Tamam.
1: ağıt türkü örnek
0: Hay hay.
1: verelim. Nazım Bey ağıtı diyelim.
0: Hay hay efendim. Hazırız arkadaşlar. Hadi bakalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Evet sevgili hocam.
0: Çok
1: Bir
0: da güzel bir
1: Nazım Bey
0: türkü.
1: aldı. Böyle bir
0: Evet,
1: türkü.
0: evet. Evet, ne güzel. Şimdi Mavus Limanı'ndan bahsettim. Yani kendisi bir ağıt ama bizim için onun ayrı bir yanı vardı. Rahmetli
1: Evet.
0: şehit öğretmenimiz Şenay Aybike Yalçın şehit olmadan önce bu türküyü söylemişti. Videosu çok yayınlandı. Türkiye'de artık bu türkü duyulduğunda akla gelen birinci isim rahmetli Aybike öğretmenimiz oldu.
1: Evet.
0: Benim sevgili bir şair dostum var. Hakan İlhan Kurt onunla ilgili bir şiir yazmıştı. Ben de ona bir ezgi yaptım.
1: Yüreğine sağlık. Çok anlamlı olmuş.
0: Sağ olun.
1: Evet.
0: Sağ olun.

bir kez can yarını. Sorsanız yakından ancak biriyim, öğretmen vasfına ermiş biriyim, ölümün avcunda mahcup diriyim. Bağırsam, çağırsam kimse duyar mı? Yalavaç Muhammed, dinin üstüne, bin yıllık öfkenin kinin üstüne, kıyamet, kıyamet senin üstüne, kardeşim dediğin cana kıyar mı? Dökülen yaprakmış, kuruyan dalmış, şimdi göğün göğsü beni boyar mı? Kim doyurabilmiş, bana mı kalmış? Bir kuş yüreğiyle toprak doyar.

0: Üstad, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz.
1: Evet.
0: Çok efkarlı gitti bir süre.
1: Evet.
0: Şimdi biraz hareketlenelim.
1: Evet.
0: Türk söylesince güzel bir sizin türkünüzle bağlayalım.
1: Evet, bu okuyacağımız güzel türkü de bir kırık hava. Merhum Bekir Kara hocamızdan derlediğim bir güzel türküydü. Aslında Kıbrıs'ta, tabii türkünün başında bahçelerde ama Kıbrıs'ta o şive olarak bahçe değil de halk arasında bahça diye okunur. Hı-hı. Bahçelerde altın top, severim inkarım yok diyelim. Hı-hı. Bakalım beğenilecek mi?
0: Hı-hı.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: can Azerbaycan'a selam olsun. Kalbimiz onlarla birlikte atıyor.
1: Sevgili dostlarım merhaba. Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Almanya tarihine tanıklık etmiş tarihi parlamento binasının önündeyiz. Berlin'de yaşayan konuklarım Ali Sarı, Şafak Satır, Şenol Bıyıklı ve Abdurrahman Erdoğan'la tam bir Anadolu yaşadık. Dinlemeye, izlemeye hazır mısınız? Biz başlıyoruz.
0: Şafak'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam. Sen de hoş geldin Berlin'imize.
0: Hoş bulduk. Ya ben seni biraz önceki provada çok heyecanlı gördüm. Niye öyle oldu?
2: Hocam Berlin'in heyecanı diyelim ya.
0: Erzurumlu muydunuz?
2: Biz Erzincanlıyız hocam.
0: Erzincan değil mi? Neresinden?
2: Refahiye.
0: Refahiye. Erzurumlu yani... olsaydım bir Erzurum fıkrası anlatacaktım sana ama.
2: Dinleriz hocam.
0: Biz, öyle mi?
2: Tabii biz hepsini açarız. Tüm Türkiye bizim hocam.
0: Ya Erzurum'da ilk defa sinyalizasyon sistemi uygulanıyor, tamam mı? Kırmızı ışık, yeşil ışık. Ama şimdi halk henüz buna hazır olmadığı için her ışığın başına da bir polis koyuyorlar. Şimdi kadıncağız tam geçerken polis geliyor. Dur bacım, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun diyor. Viş, sana ne? Gaynımgil'e gidirem diyor. Neyse bu bir hoşluk oldu. Gerçekten eyvallah bu çok, hocam. Benim için de çok anlamlı oldu. Yıllar önce senin baban bana eşlik etti. Aslında baban şu an Türkiye'de tatilde olduğu için katılamadı,
2: evet,
0: İsmail.
2: Evet hocam, yoksa katılmak isterdi bize seve
0: evet,
2: seve.
0: Ben sizi baba oğul çaldıracaktım. Neyse vekaletini sana verdi. Neyse, mesela bu nedir?
2: Bu ana meyimiz.
0: Yani bu, en kocaman
2: tabii,
0: böyle.
2: Tabii meyin en büyüğüdür, atasıdır.
0: Ha, yani bizim bu bağlamanın divan bağlaması gibi.
2: Gibi aynen evet, hocam. Odur zaten sesi de onun gibi derinden ha, verir.
0: Bu mesela biraz daha boyu küçük.
2: Hocam bu orta meyimiz.
0: Bizim... Bu da... Bağlama. Divandan aynen, bağlamaya geldik
2: aynen,
0: şimdi.
2: Divandan bağlamaya geçtik. Bir de hocam burada da en son cura neyimiz var. Ha, en ince sesimiz.
0: Torunu.
2: Bu da torun.
0: Torunu aynen, tamam. Şu dededen bir başlayalım mı?
2: Dededen başlayalım hocam.
0: Ben de sana eşlik ederim ya. Bak burada
2: seve seve hocam.
0: Mendir de var.

0: Evet, biraz daha tiz şimdi bu.
1: Aynen hocam.
0: Bir de bu şu da böyle cürayı, torununu duyalım bakalım.
1: Şimdi hadi. Toruna geçiyoruz. Bir sarı gelin yapalım mı hocam?
0: Yapalım hadi.
1: O zaman Erzurum versiyonunu yapalım önce. Hı-hı. Sonra da diğerini.
0: Tamam.

0: Hocam bana eşlik ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim.
1: Çok mutluyum. Yani seni burada tanıyorum. Burada doğmuş bir genç, yakışıklı bir delikanlı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve senin babam bana 25 sene önce, 30 sene önce burada eşlik etmiş.
0: Eyvallah.
1: Şimdi sen bana çalıyorsun. Birlikteyiz. Bu harika bir durum.
0: Çok öyle hocam. Ben de aynı şekilde çok mutluyum.
1: Evet,
0: evet hocam, geldik Dudu'a.

0: Sen zurna da çalıyorsun.
1: Tabii hocam, değil zurna mi? Da var. Zurna bizim hatta baba dede geleneğimiz. En çok merak saldığım da oydu zaten. Babam hep çalarken dinlerdim böyle. Ya. Rahmetli Binali Selman'ı da alalım buradan hocamı.
0: Tabii, bu işin piriydi yani.
1: Bu işin piriydi.
0: Mahir var oğlu biliyorsun.
1: Tabii, Mahir Üstad var. Deniz Selman.
0: Deniz var oğulları,
1: tabii.
0: Evet.
1: Onlar da çok iyi üstadlar, tabii, tabii. Kesinlikle. Ve biz tabii onları dinleyerek, örnek alarak bu yola girmiş olduk hocam.
0: Evet.

0: Hocam sesine yüreğine sağlık ya.
1: Zurna sesini duyunca dayanamadım, bir barak havasına girdim. Sanatçı kardeşim Mehmet Seski okurdu bu havayı.

0: Ali'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Kaç yıl oldu Almanya geleli?
1: Ben burada doğdum.
0: Burada mı doğdun sen?
1: Ben
0: Ha.
1: babam
0: Nereden
1: gelmişler.
0: gelmişler?
1: Denizli'den gelmişler.
0: Ha, Denizli'nin neresindensin?
1: Ben Denizli'nin Dereçiftlik köyündenim.
0: Ha, Tahtacı köyü.
1: Tahtacı.
0: Onun için sen Tahtacıoğlu diye mahlas
1: Ben
0: kullandın.
1: o mahlası şu yönden aldım. Çünkü gördüğüm kadarıyla birçok arkadaş kendi yöresine ithafen çok şeyler yapıyorlar. O
0: Evet.
1: isimleri alıyorlar. Biliyorsun bizim orada da Yörükler, Türkmenler, Tahtacılar.
0: Tabii.
1: Böyle bir mahlası olmadığı için ben de böyle müzikleri yapmayı sevdiğim için
0: Evet.
1: bu mahlası almak istedim Tahtacıoğlu olarak. Bir nevi geriye bir şey bırakabilirsem Tahtacıoğlu ismi altında
0: Evet.
1: çok mutlu olacağım. Çünkü yok böyle bir mahlas.
0: Yok.
1: Ben de kendi kökenime biraz bağlı bir insanım. O kültüre, o müziğe elinden geldiğince de o yörenin konusunu hikaye etmeye. O yüzden.
0: Zaten orman işleriyle uğraştıkları için
1: Aynen.
0: tahtacı
1: Aynen.
0: derler.
1: İlk isimleri zaten ağaç eri olarak
0: Ağaç
1: belirlenmiş.
0: eri.
1: Ağaç eri olarak
0: Ha, güzel.
1: tahta evler yaptıkları için,
0: Ha.
1: ormanlarda, yaylalarda, obalarını kurdukları için.
0: Evet.
1: Ondan sonra gelelim bugüne kadar tahtacı olarak gelmişler. Ama tabii
0: Evet.
1: belirli bir ocağa bağlı olarak.
0: Tahtacılarla Yörükler biliyorsun Oğuzların iki tane böyle şey dalıdır. İkisi de doğa insanı. İki tarafı da doğa insanıdır. Peki o zaman bir mengi çalalım seninle. Ne dersin?
1: Vallahi güzel olur hocam. Hem de bizim oralara ithafen olur.
0: Evet.
1: Ben dediğim gibi bu eserlerim yanında mengilere de örnek veriyorum.
0: Evet.
1: Birkaç sanatçı arkadaşımız var. Onlara da verdim. Nasip olursa seslendirecekler.
0: Şimdi sen burada doğmuşsun.
1: Evet.
0: Biz seni burada çekiyoruz ve insanlara anlatıyoruz. Bakın işte Almanya'ya gelmiş bir ailenin evladı burada doğdu ve bu geleneğini devam ettiriyor. İşte böyle insanlar da var.

0: Böyle bir eser hocam.
1: Gönlüne sağlık. Ali'cim, torunlarına bir belge bırakmış olduk.
0: Çok böylece. Teşekkür ederim. Sayende oldu hocam.
1: Sağ ol, sağ ol. Yolun açık olsun.
0: Allah herkese yol açıklığı, baht açıklığı versin.
1: Mutlu oldum seni de tanıdığıma.
0: Ben onur duydum. Güzel bir sürpriz oldu. Hayatımda güzel bir anı oldu.
1: Sağ olasın.
0: Sana ve bütün kamera arkasındaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ve müsaade edersen şunu söylemek istiyorum. Bütün dünya insanlarına çok güzel günler diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Şunu da unutmasınlar. Kötülük kötüdür, iyilik iyidir. Bu çok önemli. İyi olalım, iyi kalalım.
2: Bizim işimiz iyilikle sevgili dostlar. Bakın, Trabzonlu iki iyi insanla tanıştırayım sizi. Berlin'den Şenol Bıyıklı ve Abdurrahman Erdoğan.

0: salıp gurbet derlerdeyim.
1: Sağ olun ya Abdurrahman Şenol. Sanki Akçaabat köftesi yemiş gibi olduk vallahi.
2: Size sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. Almanya'dan, Berlin'den o zaman Karadeniz yaylalarına sizinle birlikte bir selam olsun.
2: Olsun.
3: Almanya nere, Karadeniz nere? Ama müzik bizi bir araya getirdi gene. Gurbetteki kardeşlerimizin yolları hep açık ve sağlıklı olsun. Haftaya görüşmek üzere dostlar.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Bir Hoş Seda canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas.

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sözü daha fazla uzatmadan kıymetli partnerim Üstad Selahattin Alpay abimi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Kuvvetli alkışlarınızla. Selahattin Alpay.

0: Candan teşekkürler. Her şeyden evvel saygılarımı, sevgilerimi ömrüm boyunca bildiğiniz gibi lütfen kabul buyurun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii ki ekran başında bizi izleyen değerli dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ve hemen...
1: Çok değerli konukları ağırlayacağız, evet, demiştik programın başında. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kim geliyor abi, sen söyle, hadi bakalım.
0: Türkü.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Türkü tekrar hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Hamdiyeciğim. Çok teşekkür ederim.
2: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda umarım. Çok güzel çalışmalar paylaştın yakın dönemde.
3: Evet, bir sallama tarzında bir eser seslendirdik, kliplendirdik. Artık albümler maalesef yapamıyoruz.
4: Ben de 38.'ye hazırlanıyorum. Maşallah. Albüm satacak da biz para kazanacağız da. Evet. Şimdi bu tıklama mıklama çıktı. Pardon. Evet. İnşallah bahtı açık olur hayatım.
3: İnşallah abi. Çok teşekkür ederim.
2: Evet. Ben de şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru götüreyim o zaman Türkü Deryası izleyenlerini.
4: Mahsuru yok.
2: Hadi bakalım.
4: Evet.

0: Yüreğine sağlık abi, harikasın. Evet, her zamanki gibi.
1: Esine sağlık abim benim.
2: Sağ ol bir tanem. Evet, Türkü de herhalde.
3: Evet, Türkü bize çok güzel bir uzun hava söyleyecek. Değil mi?
1: Evet, ne her güzelin, her yiğidin bir çirkini varmış. Hasan Erdoğan'a ait bu eseri, rahmetli anıyorum kendisine. Evet, Hasan Erdoğan'a ait bu eseri. Albümde de okumak nasıl olmuştu, onu seslendirmeye çalıştım.
3: Haydi bakalım. Alkışlarınız Türkiye için gelsin o zaman. Çok kuvvetli alkışlarınız.

0: çekilecek neresi var?
1: Vay vay vay. Türkü biliyorsan bu Malatya türküsü.
0: Bilmez miyim?
1: Evet.
0: Bilmez
1: Malatya Hekeman.
0: Albümü de okumuştum.
1: Evet, okumuştum. Harika.
0: Çok severek okumuştum.
2: Yüreğimden görmesin. Alkışlarınız tekrar Türkiye için.

0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Sevdiğinizi düşündüğümüz bir eserle devam ediyoruz. Şimdi Neşet Ertaş Üstad'dan. Neredesin sen diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım benim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, hemşerilerim gelmiş. Şimdi Malatya'dan bir tane okumasam ayıp olur ya. Doğru mu ya? Vallahi billahi. O zaman ne diyoruz? Malatyalı Fahri Kayan'dan, aslında Mehmet'im de burada. O da çok güzel okur. İnşallah bir gün misafir edeceğiz. Ne diyoruz? Hep beraber okuyacağız. Mevlam birçok dert vermiş. Ya.
0: Haydi bakalım.
1: Sil.

0: Türkücüm, evet. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Çok güzel benim. Bir program oldu bizce. Sizler de umarım ekran başında ve stüdyodaki seyircilerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız. Aldınız mı? İyi ki varsın. Türkülerin ismin gibi yaşasın. Bir ömür.
1: Çok teşekkür ederim hep birlikte. Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum davetiniz benim. İçin. TRT benim için çok ayrı. TRT'den türkülerle dinlemeye başladık, sevdik. Bugün de buralarda sizlerle beraber türküler söylemeyi nasip etti Yaradan. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum efendim hepinize.
2: Hadi gelin
1: çok
2: bakalım.
1: Zarısınız.
2: Gelin beraber.
0: O zaman son bir türküyle veda ediyoruz.
2: Şimdi Urfa'dan neyi okuyoruz? Nemrud'un kızını okuyoruz.
3: Ya vallahi okursanız sevinirim.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
3: Trim dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Türkiye'm ona kavuştu. 9-15 Mayıs arasında Bim'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.

0: Kıymetli izleyenlerimiz, hepinize sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Bir Rumeli türküsüyle başladık. Oradan nice diyarlara gideceğiz. Nice diyarlardan türkülerimizle köprüler kuracağız gönüllerinize.
1: Türkmenli'ye gideceğiz. Karadeniz'e gideceğiz. Köprümüz başlıyor efendim. Bizi yalnız bırakmayın.

0: Güzel avazın daim olsun sevgili Ahmet Tuzlu.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İlk kez bu tarzda bir Kerkük eseri, türküsü dinledim.
1: Tabii 12 zamanlı eserler aslında var, Kerkük'te var. Şöyle, yani türkü değil, böyle gelenekten gelen bir şey değil. 80'lerde daha fazla yazılmaya ve yakılmaya başladı böyle eserler. 1980'den itibaren bu bir Faik Şefik eseriydi. Rahmetli Faik Şefik'i
0: ruhu
1: buradan
0: rahmetli
1: anıyoruz. Çok güzel eserler bıraktı. 12 zamanlı eserler dediğim gibi 80'lerden itibaren bir moda oldu Kerkük'te veya Türkmeneli bölgesinde diyeyim. Abdülvahit Güzecioğlu'nun da rahmetlinin de 12 zamanlı şeyleri var, eserleri var. Ve onun gibi birçok sanatçı o zamanlar böyle 12 zamanlı eserler yaptılar.
0: Ne mutlu ki bize bu güzel örnekleri programımızda izleyicilerimizle buluşturabiliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Yani ben de işte o eserler hiç söylenmemiş. Mesela bu bir defa söylenmiş. Klip evet. Çekilmiş ve bitmiş. Kaybolmasın diye elimizden geldiği kadarıyla da bu köprü programımızda bu tip eserleri öne çıkarmaya çalışıyorum.
0: Şimdi ben tüm Türk dünyasını aynı paydada buluşturan bir eseri söylemek istiyorum. Ama piyano başında.
1: Çırpınırdın Karadeniz mi?
0: Evet.
1: O zaman keyifle dinliyoruz.

Yaşat Ulu. Dağların efsane sesi, yaylaların efsane sesi. Varol Lololi, varol.

yaşatılır. Eller beraber, kollar beraber. Yaşa Özlem, bu bir daha beraber, oy oy.

0: Değerli izleyenlerimiz, türkülerin sırtında kurduğumuz köprümüzün bugün sonuna geldik. Bu haftalık bize ayrılan süreyi doldurduk. Güzel türkülerle karşınızda olduk. Umarım beğenmişsinizdir.
1: Haftaya yeni türkülerle, yeni köprüde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
0: Hoşça kalın.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor.
3: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
5: Trim dışında her şeyi çekerim.
6: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Bu salı binde doğuş dökme siyah çay kırmızı dem 1099 lira. Zühre ana bromelain şurubu 225 lira.

0: Hoş geldin Sevde.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Sevde Başaran. Seni takip ediyoruz. Çok başarılısın. Hem sesinle hem sazınla. Çok da mutlu olduk. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de sizle bu kadar değerli müzisyenlerle bir arada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum şu an şimdiden.
0: Zaten beraber çalıştığın arkadaşlarım var.
1: Evet, evet.
0: İyi ki açılışta benim bir bestemi çaldık. Gökyüzü.
1: Bayıldım hocam. Çok güzeldi.
0: Sağ olun.
1: Tebrik ederim.
0: Teşekkürler.
1: Ben de bir dahaki ne olursa eşlik etmek isterim.
0: Ne demek? İnşallah bir başka bir projede de buluşur çalarız inşallah.
1: Umarım hocam. Çok sevinirim.
0: Programımızda fotoğraflar da var. Bir fotoğraf eşliğinde çaldık onu. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir eser seslendirdik. Şimdi sırada seninle devam edeceğiz. Sen ne okuyacaksın bize?
1: Hocam ben de çok sevdiğim, hem çalıp hem söylemekten büyük mutluluk ve keyif duyduğum bir sanat müziği eseri söylemek istiyorum.

0: Çok güzeldi Sevde.
1: Çok teşekkür
0: Harika.
1: ederim hocam.
0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Trabzonluyum aslında. Orada Güzel Sanatlar
0: Aa.
1: Lisesi okudum. Sonra yine Karadeniz'de Ordu Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden, müzik bölümünden mezunum. Sonra da hayat beni İstanbul'a, müzik daha doğrusu beni İstanbul'a getirdi. Burada da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum
0: Aa,
1: şu
0: çok güzel,
1: anda.
0: çok harika. O zaman bir türkü seslendirelim beraber. Hem
1: Seve
0: çalalım,
1: seve
0: sen de
1: hocam.
0: bize eşlik et. Bir doğuya gidelim böyle.
1: Seve seve hocam.
0: Böyle bir Uşak makamında dolaşalım, sonra girelim.
1: Olur,
0: Olur mu?
1: olur hocam.
0: Evet.
1: Tabii ki seve seve.

0: Ne güzel bir açış yaptın benimle beraber.
1: Hocam size eşlik edebilmek güzel bir duygu.
0: Estağfurullah.
1: Yani kanun olduğu için tabii ki daha çok sanat müziği üzerine şey yapılıyor ama bu eserlerde de eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yani zaten saz olarak da kanun buna müsait. Sizin de ağzınıza sağlık, elinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederiz.
1: teşekkür ederiz.
0: Sağ ol,
1: Sağ olun.
0: çok güzel oldu. Arkadaşlarımızın ellerine, kollarına sağlık. Şimdi sen oku, ben sana eşlik edeyim. Ne okuyacaksın?
1: Hocam, hasretinle yandı gönlüm. Olur mu?
0: Olursa bir Yalçın Tura bestesi.
1: Evet, Yalçın Tura bestesi.
0: Hocamıza da buradan saygılar,
1: Saygılar,
0: sevgiler. Peki,
1: sevgiler.
0: çalıyoruz ve söylüyorsun. Ben de sana eşlik etmeye çalışayım.

0: Yüreğine sağlık, sesine sağlık.
1: Hocam
0: Çok
1: sizin de
0: güzel oldu.
1: elinize, emeğinize sağlık.
0: Çok güzel tınılar. Yorumun yine söylüyorum. Kendine has bir tarz
1: Sizden
0: yaratmışsın.
1: duymak beni ekstra mutlu etti. Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: Birlikte
0: güzel.
1: tabii ki.
0: Neler yapıyorsun? Proje var mı? Bir şeyler.
1: Hocam şöyle son bir senedir kendi eser, yani kendi şarkılarım üzerine sözleri bana ait olan şarkılarımı yayınlıyorum. Bir süredir de bir albüm çalışması içerisindeyim. Biraz farklı bir tarz. Kanunla insanların da daha önce biraz duymadığı, alışık olmadığı bir tarz üzerine müzik yapıyorum. Şu an biraz stüdyodayım aslında. Stüdyo
0: Bizim de çalmamız gereken bir şey olsa gelir seni
1: süreçlerini
0: destekleriz. Seve seve.
1: Böyle dediyseniz olur hocam.
0: Neden
1: Seve seve.
0: olmasın?
1: Yani çok mutlu olurum. Biraz yenilikçi bir tarz üzerinden yürümek istiyorum. Tabii ki özümüzden kopmadan, Türk müziğinden kopmadan bunu yapmak istiyorum. Beğenilerinize sunmak istiyorum.
0: İnşallah.
1: Bakalım, umarım beğenirsiniz.
0: İnşallah. Yoluna devam et.
1: Aynen.
0: Başarılar diliyorum. Şimdi
1: Teşekkür
0: ne
1: ederim.
0: seslendireceğiz?
1: Göksel Hoca'nın bir bestesini size çalmak istiyorum.
0: Hangisi?
1: Su gibi
0: Su gibi.
1: hocam. Aynen.
0: Göksel Hoca'nın bütün besteleri çok
1: Hepsi
0: güzel
1: çok
0: ya.
1: güzel. Bunun da
0: İnanılmaz.
1: yeri çok başka. Daha
0: Göksel
1: böyle
0: Hoca. Ben de
1: Göksel
0: çok
1: Hoca'ya da buradan kocaman sevgiler, saygılar.
0: saygılarımızı iletelim. Ben de çok beğeniyorum bestelerini, çalmasını. Efsane bir adam.
1: Ben de öğrencisi
0: Ne mutlu
1: olmaktan
0: sana
1: büyük
0: onun.
1: mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
0: Peki dinleyelim o zaman.
1: Dinleyelim hocam.
0: Tamam peki.

0: Harika. Ya beste çok güzel. Sizlerin de elinize sağlık. İleriki zamanda Göksoy'u da burada görmeyi çok arzuluyoruz inşallah.
1: Mutlaka hocam.
0: Bunu
1: Sizin de
0: bekliyoruz.
1: solunuz gerçekten renk kattı. Zaten bu eserin en güzel noktası böyle birlikte çok fazla duygunun bütün çalanlarla birlikte çok
0: Evet.
1: harmanlanması, yaşanması benim açımdan. Elinize sağlık. Çok güzeldi.
0: Güzel. Demin provada çalmıştık çekimden önce. Gesi bağlarını çalalım mı beraber?
1: Çalalım hocam.
0: Bir Kayseri türküsü.
1: Evet.
0: Ozan da Kayserili.
1: Aynen.
0: Onunla başlayalım. Ozan, Ozan sen ben çalalım. Onun şefliğinde.
1: Olsun hocam.
0: Ve sen seslendir. Olur mu?
1: Olur.
0: Peki. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık, eline sağlık. Seyde. Çok güzeldi. Bu tarzı bırakma bence. Yaşın çok genç ama zamanla kendini daha iyi bulacağını düşünüyorum. Bizler de öyleyiz. Yaş olarak aramızda çok fark var ama biz bile daha yeni olgunlaştık bence sanatta da. Ben öyle düşünüyorum kendim adıma en azından. Yapmak istediklerini ya da yapmak istediğin gibi müziğini yapmaya çalış. Zamanla çok tabii insan pişiyor, yoğunlaşıyor, olgunlaşıyor. Çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim hocam güzel dilekleriniz için. Zaten sizin gibi büyük üstatlar,
0: Estağfurullah.
1: abilerimiz, dedelerimiz, sizin yolumuzu açtığınız ışıkların yansımalarıyız biz de. Ne mutlu bize ki bu yolda biz de birilerini, ben de birilerini etkileyebilirsem dünyanın en mutlu insanı olurum. Biraz da zaten hedefim, yolum o yönde. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle olmak, müzik yapmak benim için paha biçilemez bir zevkti. Gerçekten çok güzeldi. Bir hata kusur olduysa
0: Estağfurullah, olur mu?
1: affola. Bütün
0: Estağfurullah.
1: müzisyen abilerime, kardeşlerime de çok teşekkür ederim.
0: Biz mutlu olduk. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. İnşallah yine
1: İnşallah.
0: karşılaşırız, yine
1: İnşallah
0: görüşürüz.
1: hocam. Çok
0: Peki
1: sevinirim.
0: son bir eserle veda edelim
1: Olur.
0: programımıza. Bir Azeri bir türkü söyleyelim. Bu Galadaşlı Gala.
1: Olur hocam.
0: Fotoğrafımız arkada olacak. Biz
1: Tamam.
0: önde çalacağız. Ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir meşk edeceğiz. Teşekkürler. Ayağına
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim hocam.

0: Bu salıbinde Maret'tana baton kavurma 995 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız değerli şefim ve çok değerli orkestra üyesi arkadaşlarım. Efendim merhabalar, bir hoş sedaya hoş geldiniz, şerefler verdiniz ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri. Bu akşam da sizler için çok özel hazırlandık her zamanki gibi ama bizden çok arzu ettiğiniz o Türk sanat müziği gecesini, Türk müziği gecesini hep birlikte yapacağız efendim. Tabii bugün çok çok değerli bir konuğumuz var. Kendisiyle birlikte bu akşam duymak istediğiniz, özlediğiniz şarkıları sizler için seslendireceğiz. TRT radyolarının çok değerli sesi, usta sesi, usta yorumcusu, çok kıymetli bir duayen geliyor bu akşam efendim. Ben huzurlarınıza Ayşe Taş'ı davet ediyorum.

0: Ne denebilir ki?
1: Muhteşem. Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü yıllar sonra bu stüdyolara tekrar bir dönüş oldu.
0: Bizim için şereftir. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Hosseda'ya katıldığınız için tabii Türk müziği sevenlerin çok değerli Ayşe taşısınız. Bizim Ayşe ablamızsınız.
1: Evet,
0: sizden
1: evet,
0: çok feyiz aldık. Ederim. Çok dinledik. Ve şu anda ben o günlere gittim ki konuşacağız birazdan. Nasıl hayran dinledim sizi. Hemen bir tane daha okur musunuz bizler
1: tabii
0: için?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Hadi bakalım ne geliyor.
1: Şimdi ne söyleyeceğiz?
0: Keyifle
1: o zaman
0: dinliyoruz.
1: Nihavent okuyacağız galiba, evet. Bu Saadettin Kaynak eseriydi. Bu okuyacağımız da Saadettin Kaynak.
0: Keyifle dinliyoruz.
1: Gönül nedir bilene, gönül veresim Allah gelir. Allah.

0: Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun.
1: Çok harikasınız gerçekten. Çok üstün bir yorumcusunuz benim için ve tüm müzik bilenler için, bu değişmez bir gerçek.
0: Seviyorum bu işi ben, belki onun içindir. Şu anda da aslında yani şöyle bir durum var. Sezon boyunca hiçbir şey olmadı. Sezon biterken gribe yakalandık. Evet, belki ona... belli oluyordur zaten. Efendim, kulaklarınıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.
1: Biz sizin her halinize razıyız. Biz teşekkür ediyoruz bu halinize geldiğiniz için. Buyurunuz lütfen. Ayrıca hiç de bir şey hissetmiyoruz. Ustalık böyle bir şey olsa
0: yani,
1: gerek.
0: İşte mümkün mertebe hissettirmemeye çalışıyoruz karşı tarafa.
1: Ne kadar özledik sizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tabii seyircilerimiz, dinleyenlerimiz TRT ekranlarından sizi çok sıkça izliyorlardı. Sonra bir emeklilik dönemi yaşadınız.
0: Emeklilik olunca öyle oluyor galiba. Gözden ırak, gönülden ırak gibi bir durum galiba. Ama yok. Yine de teşekkür ederim, sağ olsunlar.
1: Sevenleriniz sizi kayıtlarınızda. Ah canımsınız. kayıtlardan bol bol, ben de dahil olmak üzere, dinliyoruz. Nasıldı şefim, nasıl nameler? Nasıl, değil mi?
0: Markiciğim, teşekkür ederim. Sizlere de teşekkürler. Gerçekten, sağ olun.
1: Çok gerçekten sağ olun. Muhteşem. Biz sizinle, tabii ki dinleyenlerimiz çok iyi biliyorlar, başa geçmişe dönmeyeceğiz. Fakat TRT Ankara Radyosu'nda biz daha yeni mezun olmuştuk. Evet. Ve sizleri o zaman böyle titreyerek izliyorduk. İlk sizinle rahmetli Erses Hoca'nın konserinde karşılaşmıştık.
0: Allah rahmet eylesin. Ona, Ziya Taşkent'e. Kutlu Payaslı'ya çok şeyler yaptırdılar. Evet. Çok güzel şeyler yaptırdılar bize aslında hep birlikte. İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Çukurova, ne varsa hepsi çok güzeldi yani.
1: Siz bu kuruma gerçekten çok emek verenlerden birisiniz. Birçok arkadaşınız muhakkak öyle, birçok sanatçı
0: tabii.
1: Siz her platformda bu kurumun adını yücelten sanatçılardan birisisiniz.
0: Elimden geleni yapmaya çalıştım, kuruma layık olmaya çalıştım, halka layık olmaya çalıştım. Kendime saygım var öncelikle, yaptığım işe saygım var ve ben bu konuda asla taviz vermek istemem. Hiçbir zaman da vermedim zaten.
1: Emekliliğinizde bile oradan taviz vermediğinizi çok net biliyorum. Hiç,
0: yani belki...
1: Zaten sanatçının emeklisi olamaz yani.
0: Olmaz. Yani biz masa başı memuru değiliz, biz sanatçıyız yani. Şimdi sor bakalım hangisi emekli olmak ister sanattan? Hiçbiri alamazsın, sazını alamazsın elinden bir kere.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü o başka bir şey. O sazına aşıktır bu arkadaşların hepsi. Ben de bu mesleği seviyorum, ben de mesleğime aşığım gerçekten. Benim yani çocuğum olmadan önce çocuğumdu bu meslek. Evet. Onun için seviyorum ve iyisini yapmaya çalışıyorum. Ses ayrı bir şeydir. Sende daha farklı bir renk vardır, bende daha farklı bir renk vardır. Yani herkesin yemek yapışı, kuru fasulyeyi herkes yapıyor, kimi pastırmalı yapıyor, kimi etli yapıyor falan filan. Herkesin ayrıdır elinin lezzeti. Benim de kendime göre bir tarzım, tavrım var. Oradan yürümeye çalışıyorum.
1: Biz sizin lezzetinizi çok seviyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bana yukarıda
0: nasıl konuştum ama?
1: Harika. Biz yukarıda konuştuk sizinle. Bu kadar olduğunu bilmiyordum ben efendim. 60 yıldan bahsetti bunun müziğe başlangıcı.
0: Evet,
1: ama tabii çok küçük yaşlarda başladığı için 60 yıl. Dile kolay. Yani, çok güzel örnek oldunuz gerçekten.
0: Yani bu 60 yıl içerisinde, hadi bu 60 yılın bir 13-14 yılını, 15 yılını saymayalım. 45 yıl gerçekten hakkını vermeye çalıştım kendimce. Dediğim gibi yani layık olmaya çalıştım. Hiçbir zaman nasıl derler ona, suistimal etmedim. Etmemeye çalıştım.
1: Evet.
0: Ne halkıma saygısızlık ettim, ne sanatıma saygısızlık ettim, ne arkadaşlarıma saygısızlık ettim. Evet. Yani elimden geleni yaptım diyorum.
1: Biz de sizi örnek almaya çalışıyoruz efendim. Sizin gibi bir duayenin yanında. Lütfederseniz ben de bir tane okuyabilir miyim?
0: Lütfen öyle deme. Öyle şeyler
1: söyleme. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben utanırım öyle şeyler.
1: Hicaz Eser seslendirmek istiyorum müsaadenizle.

0: Teşekkür
1: yüreğine
0: ediyorum
1: sağlık,
0: değerli Baki
1: sağlık
0: ve
1: canım.
0: Sevgili arkadaşlarım. Sağ olun sevgili Ayşe ablacığım. Evet, bizim şan hocalarımız, hemen otur oturmaz başladım ama sohbete. Hep sizi örnek verirlerdi, biliyor musunuz? İnanın mübalağa değil. Ayşe Taş diye biri var. Lütfen onu dinleyin. Tabii çok eski zamandan bahsediyorum. Evet. 2000'li yıllardan.
2: Şimdi yaşlandık artık değil mi?
0: Ha? Hala söyle çok güzelsiniz. Allah'tan mikrofona söylemiyorsunuz.
2: Vallahi, söylerim vallahi. Hiç söyle bak, yani benim ağzımın perdesi yok. Ne dedi biliyor musunuz sevgili seyirciler? Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki kuaförümüz saçınızı yaşınıza göre yapsın dedi. Ben söyledim, hadi bakalım şimdi.
0: Ay nasıl yapayım, nasıl yapayım dedi. Dedim ki Sait'e
2: kolaylık oldu.
0: Sait'cim dedim, şöyle yaşına göre güzel bir model tara deyince eyvah, oradan ben kara listeye alındım. Bunu

0: tutmayacağım ama.
1: Yani bu tabii ki yaş ve zaman hepimiz tabii için olan yani bir olgu ama siz bunu çok güzel kullananlardansınız. Hala bu bülbül burada duruyor.
0: Hiç toplamaya çalışma canım.
1: Yok toplamıyor.
0: Hiç toplama,
1: o kadar kalbi söylüyorum ki toplamıyorum. tekrar oraya gelecek olursam derlerdi ki Ayşe Taş'ı dinleyin.
0: Sağ olsun.
1: Çünkü o tekniği sesine çok güzel yerleştirdi.

0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu akşam yıldızın bir ucunda Leonida, bir ucunda efendim ben olacağım.
0: Çok
1: hoş
0: güzelsiniz.
1: Geldin, sefalar getirdin. Nasılsın Leonidacığım? Güler yüzünle, enerjinle.
0: Teşekkür ederim. Her zaman heyecanlanmayacağım diyorum ama heyecanlar dorukta. Sizi de gördüm, daha iyi oldum efendim.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Şereflendirdin tabii. TRT Müzik izleyicileri seni tanıyor, biliyor ama bilmeyenler efendim bu akşam Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de Leonida Timuş'un hikayesini dinleyecekler. Aslında Leonida farklı bir yolculuğum var yaklaşık 5 sene öncesinde. 5 sene oldu mu?
0: Türkiye'de olalım.
1: Evet.
0: Hayır efendim 10 seneyi geçti.
1: Geçti mi?
0: Biraz
1: ama yolculuğa başladığında müzikal anlamda 3 yaşından beri müzik yapıyorsun. Ama eserleri ve yaptığın çıkışla sanırım bizlerle buluşman bir 5 yıl oldu diyebilirim. Öyle görünüyor çünkü.
0: Doğru diyorsunuz. Ben Türkiye'de aynı zamanda eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda bir ailem var. Yani... Aslında çok yönlü bir kişi olduğumu söyleyebilirim. Sadece müzik yönüm değil, grafik tasarımı da bitiriyorum şimdi. Akademik kariyerimi de planlıyorum şimdi. Gerçekten bu güzel ülkemize layık diyeyim, bir kişi olmaya çalışıyorum.
1: Bunu başarıyorsun da zaten görüyoruz ama sen Gagavuz Türküsün. Farklı dilleri konuşabiliyorsun. Hangi dilleri konuşuyorsun?
0: Ben 6 dil konuşabiliyorum. Romence, Rusça, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe. Şimdi İspanyolca ve Arapça öğreniyorum. Ama müziğe gelince müziğin her, nasıl söyleyeyim, dünya müziklerini sevdiğim için 20 dilden fazla
1: eser söylüyorsun
0: 20
1: aslında
0: dilde. 20'den fazla dilde eserler söyleyebiliyorum. Evet.
1: Aslında ilk çıkışın hangi eserleriydi? Bir Fransızca'ya çevirmiştin, Arapça bir eseri.
0: Evet, İslamofobiye karşı bir çıkıştı
1: evet,
0: aslında.
1: Talal Bedru Aleyna. Zaten İslam'ı da seçtin.
0: Evet, Talal Bedru Aleyna'yı Fransızca söylemiştim, sarı yelek giymiştim. Evet, biraz cesaretli bir yapım vardı o zaman.
1: Çok güzel bir dik duruştu. Halen var o cesaretin ve dik duruşun. O zamanlar demeyelim, şimdi de var. Şöyle seni yıldızla bırakacağız. Tekrar sohbetimize devam edeceğiz ama bu programın özelliği az söz çok müzik. Şöyle bırakıyorum seni yıldızla, sonra küçük bir soluklandıracağım.
0: Çok teşekkür ederim. Orkestramıza da teşekkür ediyorum. Size de çok mutluyum. Sağ olun.
1: Var olasın. Yıldız efendim, Leonida, Timuş'un buyursunlar.

0: Teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Nefesine sağlık. Var olasın. Şöyle şimdi seni soluklandıracağım küçük bir. İki eseri biz yorumlayacağız dostlarımızla beraber. Hemen ardından seni tekrar Yıldız'da hikayenle merak ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aynı, evet. Bak çok dikkatini çekiyor. Geldiğinden beri heyecanlı, kıpır kıpır. Hakikaten seviyorum böyle konuklarımızı. Hem sohbete açık, hem hikayesini anlatabiliyor, hem şarkılarını en güzel şekilde yorumluyor. Bir hikayesi de var ki hikayesi olan insanları ayrı bir seviyorum. Çünkü onlar bambaşka bir değeri ve güzelliği, alkışı hak ediyorlar. Efendim bizler şöyle uzanacağız. Usul usul bir efendim hoş geldin diyeceğiz. Bir sentezer Hüsnü Arkan klasiği. Hemen ardından yine Ahmet Kural dedik. Yine onlardan bir eser gelsin efendim. Yaradan'a Kurban diyeceğiz ve ilerleyen dakikalarda da Yıldız'da yine bir aslında kendi eserlerinden olan, kendi filmlerinde yorumladıkları eserlerden birini, Yumurtanın Sarısını sevgili İlknur'dan dinleyeceğiz ama ilerleyen dakikalarda. Şimdi efendim hoş geldin ve Yaradan'a Kurban buyursunlar.

0: çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Leonidacığım, seni şöyle yıldıza davet ederken, efendim eserleri çalışırken benim çalıştığım ustalardan biri daha vardı ki yine yakın geçmişte, şöyle hemen yerlerimizi alalım. Yakın geçmişte kaybetmişti kendisini, mekanı cennet olsun, Burhan Çaçan. Yaradan'a kurbanı çalışırken elbette ki Ahmet Kural, Murat Cemcir yorumu hafızalarımızda tazeliğini koruyordu. Onlardan bir dinledim ama sonrasında baktım ki Üstad Burhan Çaçan, ki muazzam bir sesti, mekanı cennet olsun, ondan dinledim eseri. Hakikaten bambaşka yorumlamış ustalar. Sen bilir misin Burhan Çaçan'ı?
1: Maalesef dinliyorum. Ama normal olduğunu düşünüyorum.
0: Buradan çıkınca dinleyeceksin ama çok güzel eserleri var.
1: Evet, başka eserleri biliyorum ama işte hoş geldin, sizinle beraber söyledim. Ve birçok, tabii Türk müziği çok çok çok zengin bir kültür.
0: Kesinlikle öyle.
1: O yüzden ben de sizden öğrenmiş olayım bugün. Ne mutluluk.
0: Biz sana, sen de bize. Bugün bize katmış olasın inşallah. Bize senden öğrenelim. Tabii şimdi ülkemizde en sevdiğin sanatçılar kimlerdir diye böyle geniş bir soru soracağım. Sen diyeceksin ki ya bunu cevaplamak doğru olur mu? Ama yine de sormuş olayım.
1: Benim sevdiğim sanatçılar aslında daha çok hayatta olmayan.
0: Ya da desem, o zaman söyleyeyim.
1: Ben çok,
0: örnek aldın.
1: Evet, en başından ben Aşık Veysel'i çok seviyorum. Sonra şimdi korkuyorum yanlış olur diye, çünkü bütün sanatçılarımız eşsizdir gerçekten. Sezen Aksu'dan başlayalım, Yıldız Tilbe olsun,
0: popüler sanatçılar olsun, ama popüler ülkemize katkısı
1: çok
0: olan
1: seviyorum.
0: Ciddi anlamda.
1: Tabii yani söz olarak tabii Yunus Emre'yi çok seviyorum. Ben Yunus Emre'yi sözlerini çok sevdiğim için kendim de besteliyorum. Yani soruya cevap veremedim. Çok kötü.
0: Aslında verdin bir yerde. Biraz izleyenler anlamıştır
1: soru
0: aslında.
1: Gerçekten olabilecek
0: geniş
1: en zor soruyu.
0: Geniş yelpaze bu. Yani evet, popta sevdiğim biri vardır. Halk müziğinde ayrıdır.
1: Mesela
0: arabeskte.
1: Züleyha Ortak Hanım'ı canımsın. Çok seviyorum.
0: Canımsın. İzliyorum. Bunu geldiğinde de söyledi bana. Sağ olsun. Evet, bir sohbet ederken, hazırlık yaparken. Sen de çok güzelsin. Maşallah, su gibisin.
1: Ben kendi geleceğimi gibi görüyorum.
0: Hadi bakalım. Böyle ben olmam, böyle sıkı sıkı saralım inşallah diyeyim. Ben sana devredip buradan ayrılırım başka bir kuşağa doğru. Nasip olsun diyelim. İnşallah dualarımız seninle. Seni Yıldız'da bırakacağım. Ve Yıldız'da bıraktıktan sonra yine bir eser Türkçe gelecek, ardından farklı dillerde. Yine en klasik böyle Karadeniz'e doğru da uzandıracaksın bizi bugün geniş yelpaze.
1: Evet. Türk müziğinin dünyada popüler olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yabancı dilleri biliyorum. Ve o yüzden bu yeteneklerimi bu şekilde kullanmak istiyorum. Çünkü Allah bize, herkese özel yetenekler vermiş. Ve bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Benim de sanırım misyonum bu. Bakalım ne olacak.
0: Ne güzel, kendine çizdiğin yol ve gitmek istediğin yolu biliyorsun. Bu çok kıymetli. Seni şöyle Yıldız'la bırakıyorum.
1: Ederim,
0: birazdan tekrardan yanım. Efendim Yıldız tekrardan. Leonida Timuçin buyursunlar.
1: Teşekkürler.

0: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada sevgili Polat Akarçay, her zamanki gibi şahaneydin. Var olasın, nefesin daim olsun. Ne güzel değil mi? Bu arada sevgili yönetmenim, sesle ve ışıkta olan kıymetli dostlar, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir klip edasında hakikaten böyle izlerken gözlerim alamadım.

0: Bir klip çekmiş oldunuz Leonida'ya. Çok güzel değil miydi? Ben izledim seni bir yandan da.
1: Makyaj akmasın diye çok düşünüyordum.
0: Yok, ağlamak yok.
1: Çünkü ya, ben biraz duygusalım. Duygusal eserleri çok seviyorum. İyi ki varlar.
0: Çok teşekkür ediyorum Leonida'cığım. Şimdi seni böyle ağırlayacağım ama ben de yanına geleceğim. Zira yol arkadaşlarımızdan sevgili İlknur'u Yıldız'a almak istiyorum. Şöyle bizim biraz havamızı değiştirsin. Zira ardından hemen ben de slow bir eser, bir türkü yorumlayacağım. İlknur'cığım şöyle gelsin bakalım. İki kişi geliyor İlknur. Şöyle bir alkışı hak ediyor. O gencecik bir anne olacak çok yakın zamanda inşallah diyelim. Şöyle bebişinle seni bırakıyoruz.
2: Teşekkür
0: seni
2: ederim.
0: İzlediği zaman ne düşünecek çok merak ediyorum. Ne söylemek istersin? İlk sözlerin benden olsun böyle.
2: Yumurtanın sarısı diyoruz ya. Tam benim bebeğim için çok uygun oldu diye düşünüyorum.
0: Şimdiden efendim şöyle Yıldız'da bırakıyoruz. İlk cümlesi bu olmasın ama seni çok seviyorum çocuğum diyebilirdin.
2: Züleyha ablandan selamlar.
0: Buyursun efendim, İknur Tuncel'den geliyor.

0: Ben teşekkür ediyorum. Şöyle bize de bir hatıra kalmış oldu. Ben sana ara ara vokaller yaptım ama...
1: Ben de sizi yapmış oldum.
0: Cansın, nefesine sağlık. Biz seni ağırladığımız için çok mutluyuz. Enerjin daim olsun. Elimi tutuşundan bile sıcaklığını anlıyorum. Düşün artık nasıl samimi olduğu gibi. Böyle böyle. Var olasın. Son sözlerini almak istiyorum çünkü finale geldik.
2: Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bunu söylemek istiyorum ve yanımda olan herkese, ama herkese çok teşekkür ederim. Benim yolum dikenli, çetin bir yoldu bazen. Ama burada bulunduğum andan itibaren evet ya, değer diyebilirim. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız.
0: Biz sana teşekkür ediyoruz. Ne güzel söyledin. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Efendim, 3 günlük dünya diyoruz ama tam anlamıyla öyle oluyor. Senay Demirci Üstad şöyle derdi hep, ne dünü ne yarını, anı yaşayalım, anımızın kıymetini bilelim der aslında bizlere hep. Bunu söylüyoruz ama dilimiz de söylüyor, ne kadarını gerçekleştiriyoruz bilinmez. Buradan çıktıktan sonra belki biz bile bunu yerine getiremeyeceğiz. Ama dilerim hepimize nasip olsun, söylediğimiz cümlelerin olduğu gibi yaşamak hepimize nasip olsun diyelim. Efendim, bu haftalık pesam bu kadar. Önümüzdeki hafta sevgili Uğur Arslan'la beraber olacağız. O vakte deyin, kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: ...9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane

0: pirinç 129 lira yerine 115 lira.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Ne diyeyim? Şahanesiniz. Hep söylüyorum ya işte kıymetli izleyicilerimiz, o kadar şanslıyız ki gerçekten Türkiye'de birbirinden iyi müzisyenler yetişiyor ve biz de onlarla gerçekten bu kadar güzel ortamlarda müzik yapıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Bence sizler ekranlarınızın başında kocaman bir alkış tufanı kopartın. Çünkü eminim bu enerji sizlere de yansıyordur diye düşünüyorum. Ve şimdi gerçekten Türk müziğimizin çok önemli makamlarından bir tanesi. Hepsi çok güzel ama bazen kendinizi bulduğunuz makamlar daha da güzel hissettirir size kendinizi. O makamlardan bir tanesi. Muhayyer Kürdi makamında bir geçiş yapacağız. Sevgili Ahmet o güzel kanunun tınılarıyla Muhayyer Kürdi makamına doğru bizi bir yolculuk ettirecek. Ve sonrasında da ben sizlerle birlikte söyleyeceğime inanıyorum. Diyeceğiz ki rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkılarımızı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Gönlünüze
1: ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten stüdyodan da alkış sesleri yükseldi. Sağ olun, var olun. Gerçekten harika bir ekiple çalışıyoruz. Ne şanslıyız.
1: Evet.
0: Kameradan rejisine, yönetmeninden yapımcısına,
1: tüm
0: gerçekten
1: ekibimize.
0: Müthiş bir aile olduk.
1: Evet.
0: Ve işte her şeyde bir arada olunca gönüllerde bayram tadında oluyor gerçekten.
1: Bence tüm ekip yolculuğa çıkıyor.
0: Vallahi öyle oluyor.
1: Değil
0: Bu
1: mi?
0: Bavullar boşa değil yani.
1: Rejiden sese, yönetmenden stüdyo şefimize, orkestramıza kadar işte mutluluğun tarifi bu olsa gerek diyoruz. Ve yine Kürdi makamında şahane bir şarkıyla, çok güzel bir eserle, bir Necdet Tokatlıoğlu eseriyle devam edeceğiz. Eser yine çok efkarlı, efkara doğru aslında yolculuk ettik biraz ama ediyoruz. Güzel de. Şöyle ciğerden hissedilen şarkıların tadı başka oluyor.
0: Kesinlikle yani, ama biz biraz bunu işte Latin ritimleriyle, farklı farklı rifflerle de başka başka yolculuktaki duraklara çekmeye çalışıyoruz. Onu duraklarda neler görüyorsunuz? Hangi hisleri bizlerle yaşıyorsunuz? Lütfen paylaşmaktan, bizleri anlatmaktan çekinmeyin. Biz de o keyifli yolculuğa dostlarımızın o usta tınılarında devam edelim. Bakalım nereler olacak? Artık yeşerecek. Bugün de yeşil giymemizin peki bir şeyi var mı?
1: Gerçekten tamamen tesadüf.
0: Evet ya. Yeşilin tüm tonlarından.
1: Evet. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de beğeniyordur. Biz de sizler için hem repertuarımızla hem de kıyafetlerimizle özenle seçip sizlerin karşınıza çıkıyoruz efendim. Umarım sizler de bizleri beğeniyorsunuzdur deyip hemen şarkıya devam edelim.
0: Buyurun dostlar.

0: Evet, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Efendim, sırada öyle bir eser var ki gerçekten bu yolculukta bambaşka duyguları bizlere hissettiriyor. Müzik tam da öyle ve bir nevi de acılar olmasa, belki ayrılıklar olmasa bunca güzel eserlerde meydana gelmiyor.
0: Tabii ki yani acılardan besleniyoruz çünkü.
1: Yazdıran mı diyorlar ya hakikaten. Sizin hangisi bilmiyorum tabii ki. Yazan mı yazdıran mı? Umarım bu konuda da sohbet etme şansımız olur sizlerle. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır senle ayrıldığımıza. Değil mi? Farklı dillerde de bunun harika yorumları var. Sen de bunu çok keyifli söylüyorsun. Ama bu sefer ekran başındaki dostlarımızdan dinleyeceğiz. Bir müzik yolcuları geleneği. Biz sizler için çalacağız. Siz de ekranlarınızın başında çayınızı, kahvenizi yudumlarken bu keyifli ama bir o kadar da hüzünlü şarkıyı güzel namelerinizle yumuşatmaya gayret edeceksiniz. Olmasa mektubun diyeceğiz. Buyurun dostlar, introya girelim.

0: Şöyle bir karşı kıyıya gittik.
1: Ya.
0: Şöyle bir Ege havası aldık. Geri geldik ama sanıyorum ekran başındaki izleyicilerimiz sizinle birlikte söylemiştir.
1: Ben duyar gibi oldum sanki. Senin de bir hırıltılar geldi mi kulağına?
0: Ben çok güzel hissederim.
1: Hissediyorsun Ahmet'cim. Değil mi?
0: Ben hissediyorum. Çıkışta da zaten hemen çıkar çıkmaz Ahmet'le ilk işimiz hemen bakıyoruz. Neler yazılmış, nasıl yorumlar gelmiş biz de ona göre çünkü söylüyoruz. Rotamızı hep birlikte çiziyoruz efendim. Yolculuğumuzu çünkü hep birlikte ediyoruz. En önemlisi de bu değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi başka bir form geliyor. Evet. Yine dans, yerimizde böyle kıpır kıpır olacağımız bir form. Bir tango geliyor ama biz bu tangoyu biraz daha bossa nova çalacağız değil mi? Hocam. Bakalım nasıl olacak? Biz de notalarla dans edeceğiz biraz. Akşama süzme deniz diyeceğiz hep birlikte. Mine'nin evet. O güzel sesinden
0: çok
1: de ruhlarımıza şifa alacağına inanıyorum. Buyurun dostlar.

0: Evet, alkışlar hepinize arkadaşlar.
1: Gerçekten bir de alkışların bir özel sahibi daha var ki.
0: Evet.
1: Çok büyük yorumcu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Edip Akbayram ustamıza da gelsin. Hakikaten bazı sanatçılarla ikonlaşmış artık bazı da eserler var değil
0: gerçekten
1: mi?
0: Gerçekten ölümsüzlüğün, hani ölümsüz böyle eserler diyoruz ya, ölümsüz yorumcular. Bazen onların aslında gittiğini bence kabullenmiyoruz. Mesela ben biraz önce dinlediğimde hep o ses kulaklarımdaydı. Ne kadar güzel, ne kadar özel bir şey gerçekten Allah'ın bu yeteneği vermesi ve bahşetmesi. Ve sonrasında da bir şarkıyla bir sürü kitleye ulaşmak, değil mi?
1: Hele ki yani işte radyo televizyonların sadece TRT'nin olduğu, şimdiki
0: evet,
1: kadar işte sosyal mecraların, diğer imkanların olmadığı bir anda tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurmakta çok büyük bir emek, çok büyük bir lütuf,
0: evet,
1: ve çok büyük bir şans. İşte bu şansı da harikulade

0: kullanan sevgili sanatçılarımızdan biri. Diliyorum bizi dinliyordur bir yerlerden ve tüm bu kıymetli sanatçılarımızın da aziz ruhlarına da armağan olsun tüm çaldığımız notalar.
1: Ve şimdi yine aslında çok büyük bir söz yazarı ve bestecisi Şehrazat'ın çok güzel bir eseri var. Sertab Erener'den dinledim ve çok sevdim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu da bir mine geçiriyorum olsun.
0: Harika da olacak ve sevgili arkadaşlarımızla bunu muhteşem yorumlayacağız. Provada dinlerken de o kadar fazla keyif aldım ki diliyorum. Dinleyenlerimiz de ekran başında o keyif alacaklar. Bahçede diyeceğiz şimdi. Bahçeye doğru bir gezintiye çıkıyoruz hocam. Buyurun.

0: Ah,
1: ağzınıza sağlık.
0: Ederim.
1: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
0: Sevgili Burç'un da gönlüne sağlık. Gerçekten ne kadar güzel bir aranje yazmışsın. Çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarıma tabii ki.
1: Gerçekten müzik öylesine bir sihir ki işte bence türü, yeri, dili, dini, ırkı hiçbir şekilde yok. Ve işte tarzdan da bence çok yoksun. Yani iyi müzik var ya da kötü müzik var.
0: Katılıyorum sonuna kadar, evet.
1: Yani bir... Belki bir çobanın kavanından çıkan sesle, belki bir Stravinsky'nin kaleminden yazan müzikte çok başka. Eskiler bunu harika anlatıyor. Müteessir diyorlar.
0: Evet.
1: Kalbin tam ortasına dokunduğu andan itibaren müzik etkisini gösteriyor ve her gönülde çiçek açmaya başlıyor. Hakikaten icralarımızla da diliyorum gönüllerde çok çiçekler açtırıyoruzdur. Ama tekrar tebrik ediyorum. Çok,
0: çok
1: keyifli bir yorum
0: ediyorum.
1: Ve icraydı. Ve şimdi Sarsam Seni Güldü Daklım diyeceğiz.
0: Evet, bir Yıldırım Gürses eseri gelecek
1: şimdi. Ama bunu
0: şimdi
1: kim diyecek Mine?
0: Tabii ki şimdi ekran başı sıra sizde.
1: Buyurun.

0: Ve ekranlarının başında şöyle yine her zamanki böyle minik kıpırdanmalarla, el çırpmalarla okunmuştu bu
1: Geldi değil mi?
0: şarkı.
1: Hem şarkı
0: Geldi.
1: eşlikleri, hem danslar, hem de belki de alkışlarla umarım bir akşamınızı da minicik de olsa çok keyiflendirmişizdir.
0: Şarkılar işte yön veriyor bize. Bazen o suratlarımız düşüyor. Şöyle bir düşünüyoruz. Canımız acıyor, yüreğimiz acıyor, parçalanıyor. Sonra bir melodi geliyor, fıkır fıkır hemen böyle kalkıyoruz yerimizde, dans ediyoruz. Ama geçen gün bir izleyicimiz yazmış, diyor ki o kadar güzel terapisiniz ki psikoloğa gitmeye gerek yok diyor. Psikologlar bizi dinlemesin bu arada.
1: Lütfen, evet.
0: Ve bu duygu durumlarıyla birlikte bence hepimiz birlikte yolculuk etmekten mutluysak ne büyük şeref bizim için. Çünkü gerçekten her şey birlikte güzel, birlikte söyleyince, birlikte çalınca, kocaman bir orkestra olunca güzel, değil mi?
1: Gerçekten öyle. Ustalar bu duruma, hatta tasavvufta da bu var, telvin diyorlar. Yani halden hale geçiş. Tam da işte piyanonun tuşesinden çıkan bir akor, udun mızrabından, klarnetin nefesinden süzülen bir name birden gönüllerimizde bambaşka rotalara çevriliyor. İşte müzik yolcuları da tam da o rotaları takip etmek, gönülden gönüle bağlantılar, ara yollar, kestirmeli yer kurmak için, sizlerin ruhuna dokunmak için burada. Ama unutulmak tabii, unutulmak mı ölmek mi daha acı diye sormuşlar. Pek de karar verememişler bunun cevabına.
0: Çok göreceli sanıyorum bu.
1: Çok göreceli ama unutulmak da çok hazin bir son gerçekten.
0: Evet, acı ama Arif Sami Toker o kadar güzel anlatmış ki bunu. Unuttun beni zalim demiş. Bakalım biz nasıl söyleyeceğiz? Bakalım ekran başı bizlerle birlikte nasıl söyleyecek? Hadi buyurun o kocaman orkestramızla ve kocaman koromuzla hadi birlikte söyleyelim.
1: Şşş.

0: Bir zalim de ancak bu kadar güzel sevilir. Yani gerçekten yine hem böyle hareketli ama bir taraftan kalp yangını olan şarkılardan bir tanesi sanıyorum. Ekran başı da bana katılır bu düşüncelerime diyorum. Değil mi?
1: Ama işte sanat da tam da böyle acıyı dahi zerafetle anlatma sanatı. Bakıyorsunuz belki de biraz daha şıkır şıkır fıkır fıkır bir hali var ama ben bunun yerine sanatla daha iyisini koyarım deyip hayal edip belki biraz kafa karmaşıklığı, karın ağrıları çekip sonrasında o kıymetli bestekarların işte ortaya koyduğu en güzel haliyle bu eserleri çalıp söylemek kalıyor.
0: Evet.
1: Yani biraz gamsız girilmiyor açıkçası bu işe. Ama iyi ki böyle kıymetli bestekarlarımız var. İyi ki böylesine bize muhteşem miraslar bırakmışlar. Biz de işte zalim mi bile tatlı dille, müzik lisanıyla nasıl anlatabiliriz? Onun derdine düşüyoruz.
0: Bir de iyi ki TRT Müzik izleyicileri var diyoruz. Çünkü yine bugün programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte sizler yine bizlerle yolculuk etmek isterseniz biz burada sizleri bekliyor olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyor olacağız.
1: Sıradaki şarkıyı ve son şarkımızı TRT Müzik ekranlarında bizlerle birlikte olan her gün kendi saatinde her hafta bizleri zevkle şevkle takip eden yolcularımıza armağan etmek istiyoruz. Şarkımızın adı ne olacak?
0: Gönlümün sultanısın
1: diyeceğiz. Ve bunu da sizlere söyleyeceğiz. Lütfen kabul edin. Buyurun sevgili dostlar.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve ilk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım, tabii çok özel bir konuğum var bugün. Hepinize selam, sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine çok özel bir repertuar çalacağız sizlere. Giresun'un evlerini ben ilk kez okudum ama sevgili Resul Dindar daha önce albümünde okumuş. Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum,
1: Çok
0: hoş
1: teşekkür
0: geldiniz.
1: ederim. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: İyi misin?
1: Çok şükür. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Uzun
1: Sağ ol.
0: süredir bir türlü buluşamadık ama
1: Evet.
0: bugüne kısmet oldu.
1: Hayırlısı ya, evet. Birkaç defa böyle denk gelemedik ama ben programın çok değerli konuklar da yer veriyorsunuz. Çok değerli. Sen zaten çok özelsin benim için de her
0: Eyvallah.
1: zaman.
0: Çok sağ olasın. Allah
1: Çok
0: razı olsun.
1: istiyordum. Nasip bugüneymiş.
0: Evet, daha
1: Hayırlısı.
0: evet ya, sohbet edeceğiz daha çok ama
1: Güzel
0: ne
1: şarkılarımız var.
0: okumak istersin Resul? Seni
1: Biraz
0: çok
1: Karadeniz'den
0: çok özledik ya, en çok senin okumanı istiyorum bu programda, o yüzden
1: teşekkür ederim.
0: neyle başlarsan başla,
1: Biraz
0: sahne senin.
1: Karadeniz'den uzaklaşayım.
0: Olur.
1: Çıkayım başka
0: Olur.
1: yörelerden.
0: Olur.
1: Ben Mahsuni, Aşık Mahsuni Şerif'ten bir
0: Ha şey,
1: eser
0: nem kaldı mı
1: seslendirmek istiyorum.
0: okuyacağız?
1: Evet.
0: Öyle mi? Tamam.
1: Yani
0: Peki.

0: Karmete'den 2012'de ayrıldım. Resul galiba
1: Evet.
0: 2013'te solo
1: Kendim bir şeyler yapmaya
0: divane,
1: başladım.
0: değil mi?
1: Evet, ilk divane albüm projesiyle. Yani işte o grup sonrası çok da değil, 5-6 ay sonrasıydı böyle. İlk sahnelerim zordu ama ya. Çünkü Karmate ile anılıyorduk ve sonra
0: Tabii.
1: Resul Dindar olarak devam ediyorum ve birçok insan aslında beni Karmate
0: Tabii.
1: biliyor yani. Resul kim falan gibi de olmuştur. Hatta Karmate konserleri devam etti. Karmate grubu devam etti. Onlarda da şöyle bir şey oldu. Bu Karmate değil. Ben Karmate'yim sanki. O önde olduğum için
0: Evet.
1: galiba sadece benimle bütünleşti.
0: Kazım Koyuncu'yla tanıştınız mı hiç?
1: Evet. Bizim yakınlığımız da var.
0: Var.
1: Babamla kuzenler. Öyle bir şansım, tanışma şansım oldu.
0: En çok yani aslında Resul Dindar olarak en çok yayıldığın, tanındığın yıl ve şarkı hangisi Resul? Yani
1: Yani Karmate ile
0: Karmate'den
1: yine
0: hangi şarkı ve albümle sayılırdı?
1: Karmate'den birinci Kara Duman, ilk Nani albümü ve ondan

0: albümdeki Kara Duman diyebilirim. Gökhan, yanılıyor muyum? İlk Karmaten'in parladığı, duyulduğu, sevildiği şarkılar. Çünkü niye Tulumcu'ya soruyorum? Tulum şarkısıdır. Gökhan'a onun için soruyorum. O dönem galiba Kara Duman çok sevildi bölgede. Çalındı
1: Kara
0: da,
1: Duman'ı ben bile
0: söylendi de.
1: biliyorum ya.
0: Geldi bir kara duman.
1: Çok güzel şarkı.
0: Sonra ikinci albümde de Nino vardı.
1: Onu da biliyorum.
0: Ve Yağarsa
1: Bak
0: Yağmur
1: o da
0: Yağar.
1: çok tutul, o da çok
0: Evet.
1: sevildi.
0: O da. Sonra solo
1: Bir
0: projelerde
1: tane
0: de
1: ay bir tane slow şarkım vardı ya.
0: Hiç
1: Çok
0: var
1: çok
0: mesela.
1: çok sevilen.
0: Nainova hiç çok sevildi. Sonra Dalgalan Karadeniz çok
1: Evet.
0: sevildi. Son zamanlarda En Sonum diye bir şarkı vardı. Ama bugün çok onlara girmek istemiyorum. Çünkü çok söyledik. Söyledik.
1: Ha.
0: Söyledik. O aynı benim sesimden o şarkıları. Seyirci bilmiyorum onlar sıkılıyor mu? Dur da ben bazen şey oluyorum. Hani başka şeyler hissetmek istiyorum. Başka şarkılar. Bugün onlara yer vermeyeceğim.
1: Evet,
0: Ama eğer
1: lütfen.
0: istersen
1: Ne
0: seni kırmam.
1: istiyorsan. Ne istiyorsan onu.
0: Biraz türkü söylemek istiyorum.
1: Tamam.
0: Karadeniz'den de okumadığım, daha önce söylemediğim şarkılardan bir şeyler söylemek istedim. Onlardan
1: Tamam.
0: seçtim.
1: Vallahi bak çok güzel bir türkü var. Pınarbaşı'ndan bulanır
0: Evet.
1: yazmışsın ya.
0: Ben bunu hiç
1: Çok güzel.
0: sahnede de söylemedim mesela.
1: Hadi
0: Çok
1: söyleyelim.
0: sevdiğim söyleyelim.
1: Hadi söyleyelim. Pınarbaşı'ndan bulanır.

0: Böyle çekince bazı parçaları.
1: Gerek var mı? Yani bence böyle çok güzelmiş.
0: Evet.
1: Niye
0: Bak
1: koşturmuşlar?
0: mesela Nemrud'un kızını da ben ağır söylüyorum. O kadar güzel oruyor ki.
1: Bizde de cilveler var öyle. Çok
0: Evet, çok hareketli
1: normalde
0: okunur.
1: orijinalinde
0: Ağır
1: alt
0: mıdır?
1: gibidir. Ağırdır
0: Ha.
1: ama hep nedense
0: Evet.
1: galiba halk oyunlarına belki horonlara oyunlara uyarlamak için biraz koşturdular onu. Ama bence orijinali daha güzeldi.
0: Peki şu şeyi merak ediyorum. Ben bunu senden dinlememiş olabilirim. Adam gibi sevgili ne zamanın şarkısı? Yeni mi?
1: 6-7 yılı vardır bunun
0: Öyle mi?
1: rahat ya.
0: O
1: Ha, Sinan Sami çok severim onu. Çok
0: nasıl bir
1: güzel
0: şarkı?
1: adammış.
0: Onu okur muyuz? Hadi bugün diyorum ki biraz
1: Tam
0: az sohbet,
1: adamına
0: çok
1: göre bir
0: şarkı.
1: şarkıdır o.
0: Vallahi tamam.
1: Tam adamına göre.
0: O zaman bir bakalım hadi adam gibi sevgili.
1: Çok denedim olmadı, şansım beni bulmadı. Adam gibi sevgili bu dünyada kalmadı.

0: ağzına sağlık.
1: Adamına göre şarkı işte. Tek kapılı araba gibidir.
2: Ya şu şeyi okuyalım hadi. Ya da sen galiba bir
1: arabesk falan mı söylesin?
2: Sürpriz yani yapacaksın galiba, değil mi? Bir Ferdi abiyle Edip abiyi mi anmak istiyorsun?
1: Yani
2: ikisi de çok kıymetli sanatçımızdı.
1: Evet.
2: Edip abiyle bir şeyim var ya, hep aynı kafede görüyormuşsun, anlattın bana.
1: Aynı yerde yaşıyoruz, aynı mahalledeyiz. Evet. Edip abi yani hemen hemen her haftada bir gördüm mutlaka. Aynı yerde gördüm. Ama mutlaka yani birileriyle birlikteydi veya yemek yerken gördüm. Ya dedim rahatsız etmeyeyim. Vay ama be. Hep şunu söylemek istedim. Abi ben seni çok seviyorum. İyi ki varsın.
2: Baban çok dinletiyormuş.
1: Diyemedim. Babam, annem çok severdiler. Ben onlardan işte Belkıs Akkale'yi de çok seviyorum mesela. Annemin en sevdiği sanatçıydı.
2: Annenin sesi çok güzelmiş.
1: Annem güzel şarkı söylerdi. Allah rahmet eylesin. Ferdi Tayfur'u analım. Edip abi, Edip Akbayram'ı analım.
2: Hadi birer şarkı söyleyelim onlardan.
1: Onların sesinden duyduğumuz, dinlediğimiz, sevdiğimiz şarkılardan birer tane.
2: Gençliğimiz gitti değil mi aslında? Edip abi ile Ferdi abinin yokluğu bizim gençliğimizdi yani.
1: Vallahi yaşlandık galiba ya.
2: Hangisini önce söyleyelim?
1: Allah sıralı ölüm versin bu arada gerçekten.

0: Önce Ferdi abiden.
1: Ferdi abiden ne okuyacaksın üstad?
0: Ferdi abinin de o kadar çok şarkısı var ki hiç söylemediğim daha önce. İlk defa burada
1: Vallahi bizim
0: sahnede
1: programa kısmet
0: söylüyorum ben
1: oluyor.
0: aslında. Evet.
1: Tamam.
0: Bu ilk defa burada söyleyeceğim bir
1: Tamam.
0: eser. Huzurum kalmadı.
1: Ya çok severim ben de.
0: Yani biz tabii ki bunu kendimizi ispatlamak için, çok güzel okuduğumuzu göstermek için veya güzel okuyabilmek için yapmıyoruz. Biz
1: Anmak için.
0: evet, biz bunu anmak için yapıyoruz. Onu seven herkese selamlarımızı, saygılarımızı
1: Aynen
0: iletelim.
1: buradan rahmet
0: Haşa
1: dileyerek.
0: haddimize değil.
1: Aynen.
0: Ben her zaman Kazım Koyuncu'nun seslendirdiği şarkılar için de söylemişimdir. Biz onları anmak için söylüyoruz bu şarkıları.

İki büyük ustayı peş peşe. Bir Edip Abi şarkısı, Mazlum Çimen bestesi. Resul'le böyle iki ustayı anıyoruz bugün.

0: bu iki büyük sanatçımız da gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli sanatçılardı. Biz Resul'la
1: Allah
0: beraber
1: rahmet eylesin.
0: aslında böyle değildi repertuarımız ama anmak istedik. Onun sevenlerine, hayranlarına, bütün ülkemize tekrar başsağlığı
1: Hocam bir şey
0: dileyelim.
1: ekleyebilir
0: Yani
1: miyim
0: dedim.
1: ya?
0: Sen tabii ben sana
1: Gerçekten
0: söz vereceğim zaten. Bu
1: estağfurullah.
0: hayır bu konularla yani bu konuyla ilgili Edip abi Ferit abiyle ilgili mutlaka söyleyeceklerin olmalı diye düşünüyorum.
1: Geçen Edip abinin ölümüyle alakalı bir yazı paylaştım.
0: Öyle mi?
1: Aslında orada gerçekten çok çok kalpten böyle üzüldüm ve gerçekten duygularımı yazmıştım. En önemli şey de şuydu, bir cümlemde şu vardı ve bunu üstüne basa basa bir daha dile getirmek istiyorum. Aslında sadece anmak değil, bence sanatçıları anlamak lazım. En önemlisi de anlamak lazım. Bu konuyla ilgili geçmiş konuşmalarında, röportajlarında ben seni dinledim. Aslında bazı yayınlarda bunu da dile getirdim, söyledim sana. Sen de bunu dile getiriyorsun. Anlaşılmak çok zor. Maalesef çok mümkün değil. Ülkemizde demek istemiyorum ama insan olarak anlaşılmak zor. Bence sanatçıları anlamak lazım. Sadece anmakla olmuyor. Yani anmakla geçiştirmeyelim. Onları mümkünse yaşarken, varken onları anlamamız lazım.
0: Evet.
1: Sonra
0: Doğru.
1: gerçekten anabiliriz.
0: Evet.
1: Peki Kazım Koyuncu için de böyle bir şey geçerliydi. Kazım Koyuncu'yu anlamak diye bir şey var. Kazım Koyuncu'yu anmak veya şarkılarını söylemek veya sadece Kazım Koyuncu'nun güzel saçlarını konuşmak değil ya. Aslında mesele Kazım Koyuncu'yu anlamak.
0: Evet. Yani
1: Mesele Yavuz Bingöl'ü anlamak. Bu arada senin sevenlerin veya sana değer veren insanlara karşı duruşun, oturman, her şeyin senin de çok saygılı, çok güzel. Bunun için de ben birileri bunu söylemesi
0: aile
1: lazım. Bunu dile
0: evet
1: getirmek
0: biraz
1: istiyorum.
0: aileden kaynaklı ya Resul sen işte kendi ailen bak annen rahmetli baban biz benim annem de ozan olduğu için baba öğretmen biraz aileden aldığın şeylerle ilgili hani sonradan mütevazı olunmuyor mesela ya da sonradan başka bir şey olunmuyor biraz aileden öğreniyorsun
1: Samimi de olmuyor sıradan
0: tabii
1: olunca
0: yıpra
1: zaten.
0: evet
1: Zorlamayla olmuyordu.
0: doğru Ferdi abi ile şunu ilgili şunu söyleyebilirim. Yıllar evvel 1980'lerin sonuna doğru İzmir Fuarı'nda çalışırken Ferdi Tayfur'un altında çıkan bir sanatçı abimize çalıyordum ben. Ben gerçekten yani Türkiye'de 3-4 tane star var. Onlardan biri bence Ferdi Tayfur. Gerçek bir stardı bence Ferdi abi. Çünkü altında çıkan bütün sanatçılara seyirci 3 türkü veya şarkı dayanabiliyordu üstad. Bak gözlerimle yani yaşadığım bir şey. Üçüncü şarkıdan sonra bütün salon Ferdi, Ferdi. Yani inanılmaz bir şeydi Ferdi
1: Ama
0: abi.
1: şey de eskiden vardı demek ki. Altından çıkan sanatçılar, yani ondan önce çıkan sanatçılardan
0: Onlar
1: bahsediyorsun.
0: da meşhur ama.
1: Günümüzde kendinden önce sanatçılar istemeyen
0: İnsanlar var değil mi?
1: insanlar var. Şimdi bunu düşündürdü bana bu.
0: Bravo ya. Ben böyle hiç düşünmedim. Bak,
1: Bak bir
0: çok doğru bir şey. Altında en az 10 kişi çıkıyordu biliyor musun
1: evet
0: Ferdi
1: hiçbir
0: abinin?
1: düşünseniz bir kompleks yok, bir endişesi yok. Benden önceki performans ne olacak? Hiç
0: Ya
1: öyle
0: demek
1: bir
0: ki
1: dert
0: öyle
1: yok.
0: bir dahli yok. Yani
1: Bir
0: mesela
1: paylaşım var orada ya.
0: Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'a rahmetli anıyorum. Fahrettin abiyle de babayla da tanışma fırsatı
1: Amin.
0: bulmuştum. Demek ki ona demiyor ki yok kardeşim ben bunu istemem, bunu
1: He.
0: istemem, bunu istemem demiyor demek ki. O zamanlar
1: Ya da bir
0: birazcık daha
1: kişi demiyor ya da kimseyi
0: adilmiş
1: demiyor.
0: demek ki birazcık daha. Çok doğru ya hiç
1: Sanatçı.
0: böyle düşünmemiştim. Şimdi öyle değil.
1: Şimdiki nesil öyle değil.
0: Doğru.
1: Yani istemiyorlar. Kendinden önce kimse çıksın sahneye. Hatta
0: Evet.
1: mümkünse ışıkları
0: Sen
1: falan çok parlak olmasın.
0: deşmeye mi çalışıyorsun? Şu an ben vallahi bak
1: Çok dertli geldim
0: bir
1: ya. Bir
0: konuşurken
1: sohbet şey yapalım bir gün. Şöyle sadece konuşalım
0: hayır,
1: mı?
0: biz senden ayrıca bir konuşmamız
1: Aslında
0: yani
1: işte
0: bir yemeğe çıkmamız
1: konuşmamız
0: lazım.
1: lazım ya.
0: Evet. Çok az evet ya onu da
1: Çok konuşan
0: hissediyorum.
1: da bir adam
0: Mesela
1: değilim bu arada. Başladım konuşmaya. Hayır
0: aslında
1: olsun.
0: gönlümüz bir yani çok sık görüşen iki sanatçı arkadaş değiliz ama yine de böyle çok şey yerlerde, mesela senin bana o açtığın telefonun için unutmam.
1: Çok
0: Başka
1: doğru.
0: yerlerden telefon beklerken senin araman benim için mesela çok değerliydi. Telefonu kapattıktan sonra hani eşimle de biraz dertleştim. Ya gerçekten çok duygulanmıştım. Yani demek ki röportaj
1: Teşekkür ederim. Çok
0: anlayan, gören, hisseden.
1: samimiydi. Ben ilk defa seni öyle
0: Evet.
1: gördüm abi. Yani
0: Neyse.
1: orada artık şey değil böyle. Yani bir isyan gibi değildi ama en büyük problem de buydu. Evet, anlaşılmak
0: Ne bileyim
1: meselemiz
0: ya,
1: de oydu.
0: inşallah.
1: Ben seni çok iyi anladım. Anlıyorum.
0: Oy dağların kara dumanı. Kara duman
1: Bu
0: çık.
1: da çok dertli. Yine
0: Evet.
1: dağ girdi araya.
0: Evet. Söyle ya. Sığmalı mı da
1: Zaten
0: okuyabiliriz? Hangisini?
1: Gökhan darlandı. Oy dağların kara dumanı.

0: Sevgili Ayhan Alptekin, onu da Allah rahmet eylesin, babası.
1: Öyle mi?
0: Ayhan abinin
1: Allah rahmet eylesin.
0: eseridir. Karadeniz müziğine, yöre müziğimize, Laz müziğine kattıkları çok önemli eserler vardır. Onun da toprağı bol olsun. Gökhan oğludur.
1: Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.
0: Babanın şarkısını söyleyelim.
1: Ne
0: Sen
1: güzel.
0: çal, biz söyleyelim.
1: Ne güzel program oldu ya. Herkesin bir şeyi
0: Bu
1: birbiriyle
0: şarkı
1: böyle
0: çok
1: bir
0: güzel. Bunu
1: bağı
0: da
1: var.
0: beraber söyleyebiliriz.
1: Olur, denerim.

0: Vallahi çok güzel bir eserdir
1: Çok
0: ya.
1: güzeldir.
0: Allah rahmet eylesin tekrar
1: Amin.
0: babana. Vay be. Bunu ne zaman okumuştun Resul?
1: Bunu sahnede okuyorum ama bir kayıt var mıydı bizde
0: Kayıt var mı?
1: bununla?
0: Yok.
1: Bir amatör bir tulumla var sadece solo. Ama çok profesyonel bir kayıt değildi. YouTube'da var ama yani hep de böyle yapmak istediğim bir türkü. Hatta Sırmalı var mesela, o da öyle. Bunu ona da bağlayabilirdim aslında. O da hep
0: O
1: söylemek.
0: zaman sırmalı mı, duman geldi mi? Programın sonuna
1: Buna
0: geldik.
1: Sırmalı mı?
0: Duman geldi mi? İkisini de birbirine bağlayabilirsiniz.
1: Duman gel, Sırmalı'yla girelim.
0: Tamam, dur. Ben veda konuşmamı yapayım. Ya Resul, öncelikle gerçekten zaman ayırdın, geldin.
1: O ne demek abi
0: Vallahi
1: ya?
0: şeref verdin. Sevgili eşinle Derya da burada. Böyle ailece. Keşke
1: Çok
0: çocukları da
1: teşekkür ederim. Bütün
0: getirseydin.
1: ekibine çok teşekkür ederim. Sizler zaman ayırdınız.
0: Biz çok
1: Beni
0: teşekkür
1: davet
0: ediyoruz.
1: ettiniz.
0: Orkestrana
1: Herkes sağ
0: çok
1: olsun.
0: teşekkür ediyorum
1: Eline
0: geldiğin
1: emeğine
0: için.
1: sağlık. İyi ki varsın.
0: Sen de öyle.
1: Bunu ara ara değer verdiğim insanlara söylemem lazım. Bu bizim aslında yapmamız gereken de bir şey. Gerçekten bunu da söylememiz lazım. Bizim için değerli olan insanlara şunu söylemeliyiz ya. İyi ki varsın. Ve şey şu. Ne haber falan değil. Nasılsın? Mesela bugünümüzde çok sorulmayan bir şey. Bu sıralar ben mi böyleyim bilmiyorum. Çok mu duygusalım? Niye sormuyoruz nasılsın diye?
0: Sarılmıyoruz da üstad.
1: Temas
0: Temas
1: da yok.
0: yok.
1: Bunun pandemiyle falan alakası yok bence. Bir mesafe oldu, bir şey oldu ama ne olduysa bilmiyorum.
0: Kelime
1: İyi
0: yani
1: ki varsın.
0: alfabeyle, kelimeyle, dille de sarmıyoruz. Bedenen de sarılmıyoruz. Böyle birbirimizi bir ötelemişiz,
1: İyi ki
0: itmişiz.
1: varsın.
0: Sen de öyle.
1: Sevenlerin için, sana değer verenler
0: Sen
1: için,
0: eyvallah.
1: seni anlayanlar için, anlayabilenler için. İyi ki varsın.
0: Sevgili
1: Çok teşekkür ederim
0: izleyiciler,
1: herkese.
0: biz teşekkür ederiz Resul, sana ve orkestrana.
1: Sağ olun.
0: Sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik. Gerçekten benim için çok özel bir program oldu. Biliyorum ki sizler için de öyle, ekranları başında. Ben çok keyifle hem dinledim. Çok başka bir derinliği, felsefesi olan bir sanatçı, bir insan Resul Dindar. Çok severim kendisini. O yüzden onu bugün ağırlamaktan dolayı biz çok mutlu olduk, ben ve orkestra arkadaşlarım. Şimdi yine onun birbirine bağlayacağı galiba iki Sırmalı ve Duman Geldi ile sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Selam.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, piyanist arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve perküsyonda Mehmet Akatay. Bu akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Senacığım hoş geldin.
1: Lütfen.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin. Ne yettiğine geldin. Çok teşekkür ederim.
2: Ne yettiğinizde davet ettiniz. Ben teşekkür ederim.
0: Ah canım benim. Çok teşekkür ederim. Nasıl buldun ortamımızı?
2: Vallahi müthiş. Çok güzel. Ambiyans. Zaten uzak olduğum bir ambiyans da değil.
0: Değil.
2: Dönem işinden ötürü çok güzel. Müthiş.
0: Kıyafetinle.
2: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Zarafetinle. Saçlarınla, makyajınla, her şeyinle çok teşekkür ederim.
2: Çok naziksiniz. Teşekkürler.
0: Oyuncu olduğunu zaten bütün Türkiye biliyor. Bu oyunculukla ilgili merakın, meslek yapman nereden, ne zaman kaynaklandı? Bize biraz böyle bir TRT ile olan ilgin, ilişkin, bunları dinleyelim.
2: Tabii özetleyeyim hemen. Ben eski ritmik jimnastik sporcusuyum. Profesyonel olarak hayatımın 7 yıllık bir döneminde ritmik jimnastik yaptım Ankara'da. O süreçte sürekli İstanbul-Ankara arası İstanbul'da televizyon programlarına katılırdım gösteri yapmak için, jimnastik gösterisi. Kameraya oradan alışığım aslında ben çok küçük yaşlardan itibaren. Orada zaten bana böyle bir istek, bir şey gelmeye başlamıştı. İçimde hep bir oyunculuk isteği var. Evet galiba benim yerim burası, yani buralarda olmam lazım.
0: Ama jimnastikte oyunculuk biraz böyle...
2: Yani ayrı gibi gözüküyor evet,
0: evet. Evet.
2: Ama inanın bana çok katkısı var. O jimnastikteki kazandığım o özgüvenin hayatıma katkısı var her şeyden önce.
0: Şimdi,
2: o yüzden jimnastik her şeyin temeli diyebiliriz aslında. O süreçte ben bu programlara geldiğimde aslında aileme benimle ilgili teklifler gelmiş. Menajerlik şirketlerinden, değişik ajanslardan. Fakat yaşım küçük olduğu için o dönemler gündemimizde yoktu bu. Sonrasında lise oldu, üniversite oldu. Ben spor akademisi okudum. Artık üniversite son sınıfta bu isteğimi içimde bastıramaz hale geldim ve bir ajansa kaydoldum. Ailemle de paylaştım. Onlar da sağ olsun her zamanki gibi tam destek bir şekilde arkamda durdular. Ve daha ajansa kaydoldum. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle İstanbul'da oyunculuk yolculuğum bu şekilde başladı.
0: Bazı şeyler aslında olacaksa nasıl arka arkaya diyelim. Bazı şeyler de olmayacaksa da olmuyor ama olacağı zaman da engel tanımıyor.
2: Nasipte varsa,
0: nasipte varsa
2: hiçbir şeyin önüne geçemezsiniz.
0: Aynen.
2: Yani.
0: Ben buna çok inanıyorum. Nasipte varsa
2: evet.
0: Çok önemli. Olmuyorsa da hayırlısı.
2: Aynen öyle. Aynen.
0: Aslında yani, ne güzel olmuş.
2: Evet.
0: Olmuyorsa hayırlısı, oluyorsa nasipte varsa.
2: Evet. Yani jimnastik de bana belli bir kazanım sağladı belli bir yaşa kadar. İyi ki diyorum onu da yapmışım. Hiç keşke demiyorum o konuda da. Çünkü hayatımda da çok büyük katkıları oluyor. Oyunculukta bile yani her şeyiyle bana...
0: Tabii.
2: O yaptığım sporun zaten verdiği özgüven yeterli oluyor. O yüzden sonradan yolculuk oyunculuğa gitti.
0: Şimdi TRT'de bir dizide oynuyorsun.
2: Aynen.
0: Ve uzun yıllardır da sen TRT'de birçok dizide de oynadın diye biliyorum.
2: Evet, TRT'de bu benim üçüncü işim. Aslında benim oyunculukta da dönüm noktam yine TRT'de Kalk Gidelim dizisinde oldu diyebilirim. 4 sezonluk bir iş ve ben o zamanlar daha... Üçüncü, dördüncü işim. Yeni oyuncu olarak Dalia gördüm ben o işte. Yani Dalia görmek her oyuncuya nasip olmaz. Daha da fazlası 147 bölüm falan çektik. Orası benim için okul gibiydi. Çok güzel isimlerle
0: çok güzel.
2: Çalıştım
0: çok
2: ben
0: güzel.
2: Orada. Sonrasında bir Hacı Bayram Veli projesi yaptık. Şimdi de Mehmet Fetihler Sultanı
0: Serkan'la
2: projesiyle.
0: Beraber.
2: Aynen sevgili Serkan'la birlikte.
0: Benim komşumdur o.

0: Çok
1: Ne
0: selam
1: güzel.
0: söyle.
1: Aleyküm selam. Baş üstüne
0: Az
1: söyle.
0: görmedim onu sabah sporları yaparken. İnşallah onu da bir gün buraya almak isterim.
1: İnşallah ne güzel olur.
0: Peki bu müzikle yakınlığın, uzaklığın...
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben müzik aşığı bir insanım. Çok seviyorum, çok dinliyorum, çok da söylerim ama kendi kendime. Yani genelde hep evde söylerdim. İlk defa böyle profesyonel bir ortamda elime mikrofon alıp şarkı söylüyorum. Ve böyle bir orkestrayla söylemek benim için çok büyük şans oldu, ilk deneyimim için. Bakalım benim için yeni bir kapı açılıyor olabilir
0: O
1: belki.
0: zaman hemen bir tane şarkıyla devam edelim.
1: Olur.

0: sayesinde emeklerinize sağlık.
1: Estağfurullah. Nasıl böyle bir orkestra içinde, gerçi biz daha önce daha büyük bir orkestrada biliyorsun oyuncularla beraber yaptığımız bir Laterne diye programımız vardı.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Oradaki kadar kalabalık değiliz ama şu ortamda, şu sayımızla nasıl hissettin kendini?
0: İnanılmaz güvende hissettim bir kere. Sizlere kendime emanet ederek inanılmaz güvende hissettim. Gerçekten korktuğum kadar değilmiş galiba. Biraz böyle çekincelerim vardı, endişelerim vardı. Acaba yapabilir miyim, edebilir miyim, güzel duyulur mu diye. Yani ne diyebilirim?
1: Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Peki ailede hiç müzisyen?
0: Ailede müzisyen, benim bir erkek kardeşim var.
1: Ha,
0: Senin
1: tanıştım bu uzun boylu olan.
0: evet,
1: Ha, maşallah.
0: heybetli bir erkek kardeşim
1: Maşallah,
0: var.
1: evet gördüm. Hakikaten sayın izleyiciler, provaya bir geldi. Dedim bizim mutlaka bu programda güzel senayı güzel bir şekilde çıkarmamız lazım. Her şey mükemmel olması lazım çünkü çok tehlikeli duruyordu yani. Çok
0: O
1: tatlı
0: her
1: bir çocuk
0: zaman
1: tabii.
0: benim arkamda sağ olsun, hep var olsun.
1: Maşallah.
0: O sinema televizyon okuyor, senaryo vesaire yazıyor. O da benim arkamdan geliyor yani bizim sektöre doğru inşallah.
1: İnşallah.
0: Bu son zamanlarda da zaten senaryo yazıyordu, yazma yeteneği vardı ama şarkı sözleri yazmaya başladı. Öyle bir yeteneği olduğunu keşfetti ve bayağı 50-60 tane şarkı sözü yazdı.
1: Bravo.
0: Cepte duruyor onlar. Yani
1: Peki
0: kardeş...
1: o gün söylüyordu gerçi provaya geldiğin gün
0: Evet.
1: bir tane şarkı var falan diye. Aslında eğer Tolga olabilirse
0: Girelim.
1: tamam hadi.
0: Deneyeyim bakalım.
1: Hadi
0: Çok
1: tamam
0: isterim.
1: hadi.
0: Size güveniyorum.
1: Tamam. Hadi bakalım.

0: цык, як цык а цык, бізден олмуйор айцык.
1: Bazen biliyorsun böyle konuşmakta hani kekeme dediğimiz tarzda o evet. konuşuyor ama şarkı okuduğu zaman hiç kalmıyor biliyorsun.
2: Evet. Var öyle çok insan var. Evet, çok evet, şarkıcı evet. var.
1: Çok enteresan. Evet. Bak mesela şarkıları da söz olarak söylediğin zaman şey yapamıyorsun, söyleyemiyorsun ama şarkı içerisinde baştan sona ezbere okuyabiliyorsun.
2: Evet,
1: çok enteresan.
2: Evet.
1: O zaman bir tane daha şarkı diyelim mi?
2: Diyelim.
1: Hadi diyelim.
2: Hadi.

0: TRT'deki bulunduğun dizinin ismini bir daha söyleyelim ve hangi kanalda, TRT'nin tabii de mi yayınlanıyor?
1: TRT1'de,
0: TRT 1'de.
1: Ulusal'da
0: Tamam.
1: Mehmet Fetihler Sultanı projesi.
0: Hı.
1: 3 sezon oldu. 3 sezondur izleyicimizle buluşuyoruz. Onlar da bizi çok sevdi sağ olsun. Bakalım devam ediyoruz. Nazar değmesin diyelim. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir kadro, güzel yapımcılar, güzel senaristlerle birlikte çok tatlı, güzel bir iş yapıyoruz.
0: Ekip ne kadar önemli, değil mi?
1: Kesinlikle çok önemli. Yani nazar değsin istemiyorum, artık anlatmak istemiyorum ama ekibimiz o kadar tatlı ki yani 7'den 70'e, en alt filmden en üst filme kadar herkes birbirine o kadar saygılı, o kadar huzurlu bir set ortamımız var ki yani bunları sağladıkları için ben bütün ekibime gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Hazır fırsat
0: Büyük
1: bulmuşken
0: şans.
1: buradan da söyleyeyim, gerçekten çok büyük şans. Yani o açıdan çok memnun ve çok mutluyum.
0: Aslında bütün bu, mesela biz de burada çok şanslıyız. Bir orkestra gibi.
1: Evet.
0: Orkestrada 100 kişi de olsa, 500 kişi de olsa bulunduğun ortam, bir tane bile ufak bir enstrümanında zayıf olan ya da uyuşmayan olduğu zaman da o orkestradaki bütün sound değişiyor. Bu dizide de böyle,
1: Aynen öyle.
0: buradaki ekipte de böyle. O yüzden burada şans da başta da tabii çok akıllıca bir kast yapılmış belli. Valla tebrik etmek
1: Kesinlikle.
0: lazım.
1: Aynen
0: Tebrik
1: öyle.
0: etmek lazım. Peki ileriye yönelik başka planların var mı? Oyunculuk devam ederken ne hedefliyorsun?
1: Yani şimdi oyunculukta her şeyden önce kendimi ülkemde tabii ki ispatlamak isterim.
0: Hı
1: Yani
0: hı.
1: ben dış ülkelerden önce kendimi kendi ülkemde ispatlamak isterim. Ondan sonra tabii ki yurt dışında bir proje neden olmasın?
0: Değil mi?
1: Ama dediğim gibi önce kendimi burada var hissetmeliyim, istediğim yerlere burada ulaşmalıyım ki ondan sonra tabii ki yurt dışına da açılabilirim. Neden olmasın? Belki
0: İnşallah.
1: şu an yeni bir kapı açılıyor
0: Değil
1: olabilir,
0: mi?
1: şarkı.
0: Ya biliyor musun, biz Laterna programını çekerken birçok oraya gelen misafirimiz, oyuncu arkadaşımız, dostumuz daha sonrasında birçok müzikalde, birçok filmde müzisyen olarak görev aldılar. İnşallah sende de böyle bir bu sefer de bu programda müziğin kanunu programımızda
1: Ne güzel olur.
0: ya biz
1: Bak,
0: biraz uğurlu geliyoruz ha, ona
1: ay ne
0: söyleyeyim yani.
1: güzel. Söylediğinde aklıma geldi. Jimnastikle harmanlanmış bir tiyatro oyunu mesela, dansla.
0: Ya.
1: Neden olmasın? Belki müziği de katıp içine. Yani bütün bu hayatım boyunca yaptığım işleri bir arada meç edip bir belki tiyatro sahnesinde bir şeyler. Neden olmasın? Çok isterim. Müzikle ilgili bir alana belki yönelmek isterim. Çünkü ben şarkı söylemeyi çok severim
0: Çok
1: ama
0: sevdim.
1: dediğim gibi evde kendi kendime içim.

0: İçme içime böyle söylerdim. İlk defa burada işte bunu deneyimliyorum.
1: Çok da güzel gidiyoruz bu
0: Ay çok
1: arada.
0: teşekkür
1: Hakikaten
0: ederim.
1: yani. Şimdi ben stand-up yapmaya başladım.
0: Evet, biliyorum. Biliyorum.
1: Biraz komik tarafım vardır.
0: Aa.
1: Şimdi stand-up'ımın ismi de Kanunsuz. Ama kanun çalıyorum.
0: Evet.
1: Dedim ki ya tamam kanunsuz ama kanunu yine ben sahneye alayım. Hiç olmazsa Tolga da öyle bir şey söyledi bana. Dedi ki ya baktın güldüremiyorsun kanun çalarsın dedi. En azından boşuna gelmemiş olurlar dedi. Çok güzel.
0: Müthiş.
1: Evet böyle başka bir mesleğin de varsa onu müzikti, oyundu, jimnastikti böyle harmanlaştırırsan bambaşka bir şey çıkabilir.
0: Evet,
1: Yeniliklere her zaman
0: kesinlikle.
1: ihtiyaç var.
0: Kesinlikle öyle. Yani
1: Şansın bol olsun.
0: çok teşekkür ediyorum.
1: O zaman hadi gel bir şarkı daha.
0: Hadi.

0: bu şarkıları sen daha önce çalışmışsın. Kimle çalıştın? Nasıl çalıştın? Ha? Var mı? Bir şeyler var yani. Tamam, provada
1: Ya.
0: yaptık ama sen bir çalışma yapmışsın yani.
1: Evet. Sağ olsun canım dostlarım. Sevgili Berkay Tulumbacı ve Ezgi Gergin
0: Bu arada
1: Tulumbacı
0: Berkay'ı da
1: çalıştık.
0: alacağız konuk
1: Aa,
0: olarak. Tabii.
1: süper. Ay çok sevindim. O
0: Tabii.
1: ikisi sağ olsun benim için o kadar emek verdiler ki. Tabii ki erkek arkadaşım Burak Sevinç.
0: Burak'ı da
1: O
0: alacağız. Bak,
1: evet.
0: Burak'ı alacağız. Berkay'ı alacağız. Annen nerede?
1: Annem kamera arkasında.
0: Ha, onu da alırız. Tamam işte.
1: Aa, müthiş. O da beni çok yüreklendirdi. Yaparsın, senin sesinin tonu güzel. Sadece kendine güven, biraz daha açıl diye. O da sağ olsun yüreklendirdi. Böyle birlikte çalışarak beni buraya
0: Çünkü
1: hazırladılar.
0: provada bayağı bir tereddüt vardı.
1: Evet.
0: Ben onu şey yaptım, gördüm. Ama yapacağını tabii gördüğümüz için gayet rahattık
1: Aa,
0: biz.
1: teşekkür
0: Sonrasında bir çalışılmışlık, bayağı bir çalışılmışlık var.
1: ederim.
0: Belli de birileri de yardım etmiş yani, yakaladın mı
1: Tabii
0: yani?
1: canım, tabii. Yani bir şeyi kafaya taktım mı onu çalışmam lazım. Yoksa beynim rahat etmiyor. Sağ olsun dediğim gibi Berkay ve Ezgi de bu konuda çok yardımcı oldular bana. Sonrasında da kendimi size emanet
0: Burak
1: ettim.
0: yardımcı oluyor mu sana?
1: Burak tabii ki yardımcı oluyor. O bu aralar biraz çalıştığı için çok görüşemedik bu süreçte, bu
0: Bu
1: hazırlık
0: evet.
1: sürecinde. Seti var, çok
0: Tabii
1: yoğun
0: tabii tahmin
1: çünkü.
0: ediyorum.
1: Ama onun desteği yeter bana.
0: Burak'ı ben çok
1: Yani
0: severim.
1: onun bana hani sen yaparsın demesi bile yeter yani.
0: Ha, ne güzel. Burak aynı zamanda benim öğrencim sayılır. Kanun çalıyor.
1: Evet.
0: Çok
1: Çok da
0: sevdiğim,
1: güzel.
0: çok tatlı bir çocuk. Seracığım, ne yettin geldin. Çok teşekkür ederim. Böyle bir tatlı bir huzur verdin içimize. Çok
1: Ne
0: teşekkür
1: mutlu
0: ederim.
1: bana.
0: Saygıdeğer izleyiciler. Gördüğünüz gibi çok zarif bir konumuzla yine bir programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka projelerde de tekrar karşılaşırız ama
1: İnşallah.
0: zaten görüşeceğiz.
1: İçinde siz varsanız gözüm kapalı gelirim
0: Ah,
1: ben
0: çok teşekkür
1: artık.
0: ederim.
1: Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür
0: Çok teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim. Arkadaşlarım ve ekibim adına çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Efendim, saygı ve sevgiyle görüşmek üzere.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım,

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdiğim nar
1: tanesi güzellerin içinde de. Müziğin kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziğin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sözü daha fazla uzatmadan kıymetli partnerim Üstad Selahattin Alpay abimi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Kuvvetli alkışlarınızla. Selahattin Alpay.

0: Canlar teşekkürler. Her şeyden evvel saygılarımı, sevgilerimi ömrüm boyunca bildiğiniz gibi lütfen kabul buyurun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii ki ekran başında bizi izleyen değerli dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ve hemen...
1: Çok değerli konukları ağırlayacağız, evet, demiştik programın başında. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kim geliyor abi, sen söyle, hadi bakalım.
0: Türkü.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Teşekkür Ağzına ederim. Sağlık canım benim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Türkü tekrar hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Hamdiyeciğim. Çok teşekkür ederim.
2: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda umarım. Çok güzel çalışmalar paylaştın yakın dönemde.
1: Evet, bir sallama tarzında bir eser seslendirdik, kliplendirdik. Artık albümler maalesef yapamıyoruz.
3: Ben de 38.'ye hazırlanıyorum. Maşallah. Albüm satacak da biz para kazanacağız da. Evet. Şimdi bu tıklama mıklama çıktı. Pardon. Evet. İnşallah bahtı açık olur hayatım.
1: İnşallah abi. Çok canım teşekkür ederim.
2: Evet. Ben de şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru götüreyim o zaman Türkü Deryası izleyenlerini.
3: Mahsure yok.
2: Haydi bakalım.
3: Evet.